yer olduğuna şahitlik ederiz. Esasında insanın arzuladığı, güven duyduğu ve huzur bulduğu bir aile yuvasıdır. Akraba, komşuluk ve arkadaşlık ilişkileridir. Okul, iş, ticaret ve sosyal hayatıdır. Hasılı insanın istediği güven dolu bir dünya ve içinde güvenle yaşayacağı bir hayattır. Eşlerin birbirinden emin olduğu, ellerinden ve dillerinden birbirlerine zarar gelmediği, kem söz ve kötü davranışların sergilenmediği bir yuva ne kadar da güzeldir, ne kadar da değerlidir. Yaramazlık ya da şımarıklık olarak adlandırdığımız, ancak çocuğun içinde yeşerttiği bir meyve olarak etrafına saçtığı bu davranışlar da esasında güvenin bir neticesidir. Zira çocuklar kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda özgüvenle hareket ederler. Güzel ve etkili konuşmasından dolayı büyümüş de küçülmüş dediğimiz çocukların yetişme ortamları da güven doludur. Yine kişi güven duyduğu akrabalarını daha fazla ziyaret etmek ve evinde ağırlamak ister. Ev alırken evin konumuna baktığı kadar evin güvenilir bir yerde olmasına, komşularının güven duyacağı insanlar olmasına özen gösterir. Güven duyduğu arkadaşlarını dost beller, sırdaş edinir. Öğretmenlerine güvenen bir öğrenci, gayret göstermekle büyük başarılara imza atacak bir çalışma disiplini elde eder. Güvene dayalı bir iş ortamında kişi kendisinden beklenilenden daha fazla performans gösterir, mesai mefhumunu gözetmeden insanlara hizmet vermenin gayretinde olur. Aldatmadan ve aldatılmadan yapılan ticari faaliyetler bereketlenir, gelişir, vatana ve millete fayda sağlar. Birbirine güven veren insanların oluşturduğu bir toplumda sevgi ve saygı, adalet ve merhamet, iyilik ve muhabbet neşvü nema bulur. Üzülerek ifade etmek gerekir ki her geçen gün güven duygusunun zedelendiği bir dünyaya uyanıyoruz. İnsanlar güvenin yapı taşlarından olan selamı birbirinden esirger oldu. Bırakın tanıdığı insanı tanımadığı insanlara bile selam vermeyi, hal hatır sormayı güven toplumunun bir parçası olarak görenler birbirlerine yabancılaşmaya başladı. Bunun sonucunda da dostane ve samimi ilişkiler yerini hasmane ve çıkarcı bir hale bıraktı. Nice eşler ayrılığı birlikteliğe tercih eder oldu. Mutlu olmanın yollarını aralamak yerine kendi elleriyle kendilerini tehlikeye attılar da mutsuzluğun hazin sonuna duçar oldular. Böyle bir yuvanın mahzunu olan çocuklar, güvenin otağı olması gereken anne babanın yanında güvensizliğin girdabına sürüklenmeye başladı. Birlik ve beraberliğin sağlam olması gereken akrabalar arasına ayrılık düştü. Bitmek bilmeyen küslükler akrabaları birbirinden uzaklaştırmaya başladı. Komşular ilişkilerini zayıflatmaya, mesai arkadaşları birbirine sırt dönmeye, ticari hayat aldatmalar yüzünden sekteye uğramaya başladı. Hele hele bir durum var ki yürekleri sızlatan, ciğerleri dağlayan, göz pınarlarını kurutan, başta Gazze olmak üzere İslam beldelerinde zalimlerin zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimiz güvensizliğin en zor hallerini yaşıyorlar. Gece yattığında sabaha uyanamamanın, sabah evinden çıktığında bir daha eve dönememenin, hanesine döndüğünde ise anne babasını, eşini, çocuklarını ve torunlarını bulamamanın güvensizliğiyle baş başa kalmış durumdalar. Omuz omuza yürüyen arkadaşlar, insan olarak hiç kimsenin kabul edemeyeceği bombalar altında can verip omuzlarda kabirlere götürülüyorlar. Sadece İslam beldeleri mi, kendilerini her şeyden ve herkesten üstün gören azgın bir topluluğun yaptıklarından dolayı insanlık ailesi topyekun güvensiz bir dünyada yaşamaya mahkum edilmek isteniyor. İşte böylesine bir çağda güvenilir insanların oluşturduğu güvenli bir toplum, güven medeniyeti kurmak ve güvenli bir dünya inşa etmek istiyorsak ki istemeliyiz, sorumluluklarımızı idrak etmeliyiz, var gücümüzle çalışmalıyız. Bunun yolu sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatındadır. Peki nedir güven? Güven, gönülleri birbirine bağlayan, eşleri aile kılan, toplumların geleceğe huzurla adım atmalarını sağlayan ahlaki değerlerden biridir. Bu değer, ilk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın dünyaya gönderilişinden ila nihaye kıyamete kadar gelecek bütün insanlık için vazgeçilmezdir.
Zira güvenin hakim kılındığı dönemlerde

Ölüm ve haksızlıklar dünyada kendisine yer bulamamıştır. Kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar gelmemiş, insanlar huzur içinde bir arada yaşamışlardır. İman kelimesi emn kökünden gelmekte olup güvende olmak demektir. Mümin, etrafına güven veren, elinden ve dilinden emin olunandır. İslam kelimesi ise seleme kökünden gelmekte olup selamet, barış ve huzur gibi anlamlar ifade etmektedir. Müslüman kendisi selamete ermiş, iç barışını sağlamış, huzura kavuşmuş, bununla beraber çevresine de selamet vermiş, barışın ve huzurun teminatı olmuş kimsedir. İman ve İslam'ın, mümin ve Müslümanın kelime anlamları birçok farklı noktaya dikkatlerimizi çekmekle beraber şu hakikate de işaret etmektedir. Güzel bir insan, iyi bir Müslüman olmanın yolu, iman hakikatlerine gönülden bağlanıp kendisini güvene almaktan ve başkalarına güven vermekten, kendi içinde sağladığı barış ve huzuru bütün dünyaya aktarmaktan geçmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı güven hissettikleri kişidir. Yüce Rabbimizin insanlığı dosdoğru yola iletmeleri için gönderdiği rahmet elçisi tüm peygamberlerin ortak sıfatlarından biri de emanettir, güvenilir olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şura suresinde 5 ayrı yerde peygamberlerin kendi dillerinden kavimlerine "Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim" dedikleri bizlere aktarılmaktadır. Evet, bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'ın kendilerine göndermiş olduğu vahyi güvenli bir şekilde içlerinde yaşadıkları toplumlara aktarmakta kalmamışlardır. Onlar hayatları boyunca yalan söylememiş, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamış, ağızlarından kötü söz çıkmamış, evinde, işinde ve sosyal hayatta güven duyulan bir insan olmuş, böylelikle hem yaşadığı bölgelerdeki kişilere hem de bütün insanlara rehberlik etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şuayb aleyhisselam, kızları ve Musa aleyhisselamla ilgili şu kıssa ne kadar da dikkat çekicidir. Musa, Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur" dedi. Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara "Meseleniz nedir?" diye sordu. "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı" dediler. Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım" diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir eda ile yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor" dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca "Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun" dedi. O iki kızdan biri "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır" dedi. Güven duygusunun en sade, en güzel ve en doğru hali kulla Rabbi arasındadır. Kendisine güvenilecek yegane varlık Allah Teala'dır. Cenab-ı Hak kendisine dayanıp güveneni asla yalnız ve yardımsız bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Allah'a güven duyulmasının en güzel örneğini ve öğretisini Peygamber Efendimiz'den öğrenmekteyiz. Bir defasında Allah Resulü ve Muaz bin Cebel yolculuk ediyorlardı. Peygamberimiz 3 defa "Muaz" diye seslendi. Muaz ise her seferinde "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" dedi. Peygamber Efendimiz "Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz da "Allah ve Resulü daha iyi bilir" cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır." Sevgili Peygamberimiz tekrar, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu ve ardından da şu müjdeyi verdi. Kendisine kullukta bulunması ve hiçbir şeyi ortak koşmaması halinde Allah'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır.
Evet, kul Rabbine yönelir, onun emirlerine uyar, yasaklarından kaçınırsa Rabbi de ona merhamet eder, günahlarını bağışlar, dünyasını ve ahiretini cennet kılar. Yeter ki kul Rabbine güvenmekten ve ona yönelmekten geri durmasın. Yeter ki kul Rabbinin kendisine şah damarından yakın olduğunu, dua ettiğinde icabet edeceğine, yalnız ve yardımsız bırakmayacağına gönülden inansın. İşte bu güvenin sonunda Cenab-ı Hakk'ın kuluna müjdesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle yer almaktadır. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbine derin saygı duyanlara mahsustur. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Günün Duası.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Efendimiz şöyle buyurdular: kim faydasız ve lüzumsuz konuşmaların çok olduğu bir mecliste oturur da oradan ayrılmadan önce şu duayı okursa, o mecliste işlemiş olduğu kusur ve günahları, kul hakları hariç bağışlanır.

Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına kesinlikle şehadet ederim. Senden bağışlanmamı diler ve sana tevbe ederim.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem.

hakikati, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekle.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

15. Kalbini şarj et. Kalbin boşaltılmaya, arınmaya, temizlenmeye ihtiyacı olduğu gibi şarj edilmeye, takviye edilmeye de ihtiyacı vardır. Bunu bizzat yaşadığım bir olay üzerinden anlatayım. Bir gün bazı ihtiyaçları almak üzere markete gitmek için evden çıktım, arabaya bindim. Anahtarı çevirdiğimde araba çalışmadı. Ekranda sistem uyarısı verdi. Birkaç defa daha denedim ama çalışacak gibi durmuyordu. Eve gelip internetten biraz araştırma yaptım. Birkaç farklı sebep zikrediliyordu. Bunların başında akünün boşalmış olması geliyordu. Aşağıya inip tekrar arabaya gittiğimde arka koltuğun üstündeki iç lambanın açık olduğunu gördüm. Bunun aküyü boşaltmış olabileceği ihtimali ağır bastı. Arkadaşlara yazarak akü şarj kablosu olan ve şarj etmeyi bilen birinin olup olmadığını sordum. Fakülteden bir arkadaşım hemen her meselede olduğu gibi bu meselede de imdadıma yetişti. Akşam vakti karanlıkta arabanın aküsünü şarj ettik, araba çalıştı. Demek ki akü tam bitmemiş, ölmemişti ama açık kalan lamba sebebiyle boşalmış, zayıflamıştı. Basit ve sıradan gibi görünen bu olay bana başka şeyleri çağrıştırdı. İnsanı bir arabaya, kalbi de bir aküye benzetebiliriz. Kimi kalpler vardır, ölmüştür. Bu ölü kalpleri canlandırmak, harekete geçirmek mümkün değildir. İnkarcılığı meslek edinmiş kimselerin kalpleri böyledir. Bunlar hakkında Rabbimiz şöyle buyurur: İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan

0: da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır ve onlar için büyük bir azap vardır. Hazreti Musa zamanındaki İsrailoğullarından söz eden bir ayet, onların bir mucizeye gözleriyle şahit oldukları halde bundan etkilenmediklerini belirtir. Ölmüş bir kimse gözlerinin önünde diriltildiği halde kalpleri yumuşamadı. Allah da onlar hakkında şöyle buyurdu. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi, hatta daha da katıdır. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlar var ki Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Kimi kalpler de vardır, hastadır. Bunlar münafıkların kalpleridir. Onlar iyiliği kötülük, kötülüğü iyilik olarak bilirler. Daima bozgunculuk yapma fırsatı kollarlar. Kendilerine bozgunculuk yapmayın, iyi insanlar olun denildiğinde ne bozgunculuğu, biz ıslah edicileriz derler. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu artırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Kimi kalpler vardır, onlar ölmemiştir ama bir takım yanlışlar sebebiyle o kalpteki imanın gücü zayıflamıştır. Artık o kalp kişiyi iyilik ve hayır yapma konusunda harekete geçiremez olmuştur. İşte bu kalbin sahibi, kalbi capcanlı olan ve başkalarına da canlılık temin edebilecek olan bir güzel kimseyle karşılaşır da, ona kalbini açarsa, şarj kabloları düzgün bağlanırsa, diri kalbin sahibi şarjı bitmiş olan kalbi doldurabilir, harekete geçirebilir. Peygamberler ölmüş kalpleri diriltemez ama diri olmakla birlikte şarjı bitmiş kalpleri doldurabilir, harekete geçirebilirler. Ve nihayet her kontağı açtığınızda arabayı çalıştıran sağlam akü gibi kimi kalpler vardır. Allah lafzını her duyduğunda, Allah her anıldığında ürperir. Kur'an bunlardan şöyle söz eder. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. İşte yumuşak olan, çalışan, diri olan, dirilten kalp bunlardır. Duamız: Rabbimiz kalplerimizi ölmekten, taşlaşmaktan ve hastalıktan muhafaza eylesin. Kalplerimizdeki coşku azaldığında, imanın gücü zayıfladığında bize yeniden dinamizm kazandıracak, bizi yeniden güçlendirecek, küllenen ateşi alevlendirecek dostlar bulmayı, kitaplar okumayı bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri

tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan, Diyanet Kur'an Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün 17. cüzdeyiz. Müminlerin dostu ve destekçisi Allah, peygamber ve müminlerdir. Peygamberin yolunu ve sünnetini terk edenler, dinlerini parçalarlar ve tahrif ederler. Hac, insanlara peygamber yolunu yeniden hatırlatan ve onları eğiten evrensel bir ibadettir. 17. cüzde, Enbiya ve Hac surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki 3 temel konunun ilki, Allah dostları. Allah, peygamberlerin ve kendisinin yolunda çalışan müminlerin dostudur, destekçisidir. Enbiya suresi, peygamberlerin mücadeleleri ve Allah'ın hakimiyetinden bahseder. Surenin girişinde peygamberlere tavır alanların durumu anlatılır. Daha sonra peygamberlerin mücadeleleri ve kurtuluş örnekleri aktarılır. Hazreti İbrahim tevhid mücadelesi ve ateşten kurtuluşu, Hazreti Lut tevhid mücadelesi ve azaptan kurtuluşu, Hazreti Nuh tevhid mücadelesi ve tufandan kurtuluşu, Hazreti Eyüp ve sabrıyla sıkıntıdan kurtuluşu, Hazreti Yunus mücadelesi ve cezadan kurtuluşu, Hazreti Zekeriya'nın soyunun Hazreti Yahya ile devam etmesi, Hazreti Meryem'in soyunun Hazreti İsa ile devam etmesi. İşte bunlar İslam ümmetinin tarihsel sürecidir. ...17. cüzün ikinci konusuysa peygamber sonrası durum. Enbiya suresinde ise peygamberlerden sonra ümmetlerinin halleri aktarılır. Dinlerini parçaladılar, tahrif ettiler. Salih amel işleyenler ve sapmayanlar kurtuldu. Sapanlar dünya ve ahirette cezalandırıldı. 17. cüzün üçüncü ve son konusu haccın evrenselliği konusudur. Hac, insanlara peygamberler yolunu gösteren ve onları eğiten evrensel bir ibadettir. Hac suresinde Allah'ın yeryüzündeki sembollerini anlamamız ve onlara karşı saygılı olmamız istenir. Kâbe, tevhidin sembolüdür. Safa ile Merve, fedakarlığın sembolüdür. Kurban, Allah'a yaklaşmanın sembolüdür. Surenin başında insanlar takvaya, yani sorumluluk bilincine çağrılır, ölüm ve hayat üzerinde düşünmeleri istenir. Daha sonra yoğun bir şekilde hac ibadeti, tevhid inancı, Hazreti İbrahim'den bugüne kadar Kabe'nin konumu ve önemi, hacda kesilen kurbanlarla ilgili hükümler, Allah için yaşamanın ve mücadele etmenin önemi anlatılır. Bu surede secde ayeti de bulunmaktadır. Rabbimizin bütün emirlerine boyun büktüğümüzü ve itaat ettiğimizi secde ile göstermemiz istenir. İbni Mesud şöyle dedi. Hac suresi içinde secde emri olduğu halde Resulullah'a inen ilk suredir. Allah Resulü sureyi okuduktan sonra secde yaptı ve insanlar da secde yaptılar. Secde, Allah'a kulluğun zirvesi ve itaatin bir sembolüdür. Bir sonraki cüzümüz 18. cüz. Görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On yedinci cüz.

Enbiya Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Ne zaman Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelse, onlar bunu akılları başka yerde, kendileri oyun ve eğlence içindeyken dinlemişlerdir. O zalimler, bu da sizin gibi sadece bir insan değil midir? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz diye gizlice fısıldaşmaktalar. Peygamber dedi ki, benim Rabbim yerde ve gökte konuşulan her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, bilendir. Hayır dediler, bunlar karma karışık düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. O olsa olsa şairdir. Böyle değilse bize öncekilere gönderilenin benzeri bir mucize getirsin. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir yerin halkı iman etmemişti. Şimdi aynı yolu tutan bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız, kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun. Onları yiyip içmez bir beden kılmadık. Ölümsüz de değillerdir. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik. Haddi aşanları ise helak ettik. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz halkı zulme sapmış nice ülkeyi yerle bir ettik. Arkasından da başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettiklerinde bakarsın ki yerlerinden kaçıyorlar. Kaçmayın, içinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Herhalde sorgulanacaksınız dendiğinde, vay başımıza gelenlere, gerçekten biz zalim insanlarmışız derler. Biz kendilerini biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu yakınmaları sürüp gider. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Bunu asla yapmayız. Bilakis biz hakkı batılın başına çarparız da onun işini bitirir. Bir de bakarsınız ki batıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde olanlar hep ona aittir. Onun huzurunda bulunanlar, ona ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tenzih ederler. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri bunlar mı diriltecek? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka bir takım ilahlar mı edindiler? De ki, hadi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların söylediği, işte benden öncekilerin söylediği. Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler. Bunun için de inatla yüz çevirirler. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Böyleyken bazıları Rahman evlat edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis o evlat dedikleri lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Onun sözünün önüne geçmezler, sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de bildiklerini de bilmediklerini de bilir. Onlar Allah'ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler ve Allah korkusundan titrerler. Onlardan biri ilah o değil benim diyecek olsa ki demez, biz onu da cehennemle cezalandırırız.

zalimleri böyle cezalandırırız. İnkar edenler, gökler ve yer bitişikken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedi mi kalacaklar? Her canlı ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman, Rahman'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileri olarak, ilahlarınızı diline dolayan bu mu diye mutlaka seninle alay ederler. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, benden acele istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım da edilmeyeceği zamanı bilselerdi, böyle acele etmezlerdi. Bilakis onlara kıyamet ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Artık ne onu geri çevirebilecekler ne de kendilerine süre verilecektir. Kuşkusuz senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Ama sonunda o alay konusu ettikleri şey, onlarla alay edenlerin tepelerine biniverdi. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onları Rabbinin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki Musa ve Harun'a günahtan sakınan, görmedikleri halde Rablerinden korkan ve kıyametin kaygısını taşıyanlar için bir ayırma ölçütü, bir ışık, bir hatırlatıcı kaynak kitap verdik. İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Biz daha önce İbrahim'e doğru düşünme yeteneği vermiştik. Biz onu biliyorduk. O babasına ve kavmine, şu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor diye sormuştu. Onlar da atalarımızı bunlara tapar bulduk diye cevap vermişlerdi. İbrahim, doğrusu siz de atalarınız da açık bir sapkınlık içindesiniz dedi. Onlar da bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun diye sordular. İbrahim şöyle cevap verdi. Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de bunu ikrar edenlerdenim. Sonra içinden şöyle geçirdi. Allah'a yemin ederim ki, siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Onlar gidince İbrahim putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. Dönüp durumu gören putperestler, bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak ki o zalimlerden biridir dediler. Bazıları, İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik deyince, o halde onu

Hemen insanların önüne getirin. Belki birileri şahitlik eder dediler. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim diye sordular. İbrahim hayır dedi. Bu işi şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Sonra kendi kendilerine dönüp asıl haktan ayrılan sizlersiniz dediler. Sonra yine başlarını öne eğerek bunların konuşamayacağını pekala biliyorsun dediler. İbrahim öyleyse Allah'ı bırakıp da size ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız bu şeylere de yuf olsun. Siz aklınızı kullanmaz mısınız dedi. Putperestler, eğer bir şey yapacaksanız yakın onu ve böylece tanrılarınıza yardım edin dediler. Biz de ey ateş dedik. İbrahim'e serin ve zararsız ol. Ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık. Onu da Lot'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık. İbrahim'e İshak'ı ve üstüne bir de armağan olarak Yakub'u lütfettik. Her birinin salih insan olmasını sağladık. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılıp zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize hep kulluk ettiler. Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü, geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanık idik. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğretti ki savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Şeytanlar, cinler arasından da onun için dalgıçlık ve daha başka işler yapanlar vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Eyyub'u da an, hani Rabbine başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnun'u da Yunus'u da zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, senden başka hiçbir ilah yoktur, seni tenzih ederim, gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız, çocuksuz bırakma. Biz onun duasını da kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı.
Onlar bize karşı

karşı derin saygı içindeydiler. İffetini korumuş olan kadını da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle âlem için bir işaret kıldık. Gerçekten bu tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin dedik. Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir. Bu durumda her kim mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa, çabası asla inkar edilmez. Biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir belde için artık dönüş imkansızdır. Onlar geri dönemeyeceklerdir. Nihayet Yecüc ve Mecüc sedleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman şaşmaz sözün gerçekleşmesi yaklaşmıştır. Bir de bakarsın ki inkarcıların gözleri yerinden fırlamış. Gerçekten biz bu konuda gaflet içindeymişiz. Daha da ötesi büsbütün zulme batmışız diye yakınmaktadırlar. Şüphe yok ki siz ve Allah'tan başka taptığınız ilahlar cehennem yakıtısınız. Hepiniz oraya gideceksiniz. Onlar ilah olsalardı cehenneme gitmezlerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalacaklardır. Orada onlara sızlanıp inlemek düşer. Onlar orada başka bir şey işitmezler. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü, gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Hac Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kıyamet sarsıntısı gerçekten büyük bir olaydır. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutacak, her gebe kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Çünkü Allah'ın azabı, kıyametin dehşeti çok çetindir. Hal böyleyken insanlardan öyleleri vardır ki bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışır ve her asi şeytanın peşine takılır. Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır: her kim şeytanı dost edinirse, o da onu yoldan çıkaracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Ey insanlar! Öldükten sonra dirileceğinizden kuşku duyuyorsanız, şunu unutmayın ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra belli belirsiz et parçasından yarattık ki, size kudretimizi açıkça gösterelim ve biz dilediğimizin rahimlerde belirli bir vakte kadar kalmasını sağlarız. Sonra sizi bebek olarak çıkarırız ki, daha sonra yetişkinlik çağınıza erişesiniz. İçinizden kimi erken vefat ettirilirken, kimi de önceden bildiklerini bilmez hale gelinceye kadar, ömrün en düşkün çağına eriştirilir.

Öte yandan yeryüzünü kupkuru ve cansız görürsün. Üzerine yağmur indirdiğimizde ise bir de bakarsın canlanıp kabarır ve her cinsten güzel bitkiler çıkarır. Bu böyledir. Çünkü Allah Hakk'ın ta kendisidir. O ölüleri diriltir ve onun her şeye gücü yeter. Kıyamet vakti şüphe yok ki gelip çatacaktır ve Allah kabirde yatanları diriltecektir. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Onun dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek: bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim Allah'ın ona, peygamberine, dünyada da ahirette de asla yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, bir çaresini bulup göğe uzansın da ona yapılan yardımı kessin. Sonra baksın, bulduğu çare öfkelendiği şeyi ortadan kaldırabilecek mi? İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. Gerçek şu ki iman edenler, Yahudiliği benimseyenler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her biri hakkındaki hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara "tadın bakalım bu yakıcı azabı" denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarıysa Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yöneltilmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenlere insanları Allah yolundan ve yerli olsun dışarıdan gelmiş olsun bütün insanlar için ibadet yeri yaptığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara ve her kim orada zulmederek haktan saparsa ona elem veren bir azap tattırırız. İbrahim'i Beytullah'ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik: bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler
ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin, hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun. Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler ve o kadim evi, Kabe'yi tavaf etsinler. Yapılması gereken işte budur. Kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiy ile haramlığı bildirilenlerin dışındaki hayvanları yemeniz helal kılınmıştır. Öyleyse pislikten, yani putlardan uzak durun ve asılsız sözden de kaçının. Bunları Allah'ın birliğine şirke sapmadan iman etmiş olarak yapın. Allah'a ortak koşan kişi, gökten düşüp parçalanan ve kuşların kapıştığı yahut rüzgarın ücra bir yere sürüklediği nesnelerden farksızdır. Evet, bu böyledir. Kim Allah'a ait nişanelere saygılı davranırsa, bu kalplerin takvalı olmasındandır. Onlarda sizin için belirli süreye kadar yararlar da vardır. Nihayet varacakları yer o kadim evdir. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibarıyla hepinizin mabudu tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığında kalpleri titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda nice yararlar vardır. Onlar kesim için sıraya dizildiklerinde, üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız halde yere serildiklerinde ise, onlardan hem kendiniz yiyin, hem de ihtiyacını gizleyen ve gizleyemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki, size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. Saldırıya uğrayanlara zulme maruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kadirdir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler, ki oralarda Allah'ın adı çokça anılır, yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine bir yerde egemenlik versek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten alıkoymaya çalışırlar. İşlerin sonu Allah'a varır. Şayet seni yalancılıkla itham ediyorlarsa bilesin ki, senden önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim'in kavmi, Lut'un kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerinin bildirdiklerini yalan saymışlardı. Aynı şekilde Musa da yalancılıkla itham edilmişti. Bense o inkarcılara biraz süre tanıdım ve sonra onları kıskıvrak yakaladım. Hadlerini bildirişim nasıldı bir bilsen. Nitekim zulme dalmışken helak ettiğimiz nice beldeler var ki, evlerinin duvarları, çatıları üzerine yıkılmış, ıpıssız kalmıştır. Şimdi oralarda kullanılamaz hale gelmiş nice kuyular, harap olmuş nice görkemli köşk var. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki, ibret almış kalplere yahut
işitmiş kulaklara sahip olsunlar. Şu bir gerçek ki gözler körleşmez, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaadinden asla dönmez. Bilinmeli ki Rabbinin katındaki bir gün sizin saymakta olduklarınızın 1000 yılı gibidir. Nice beldeler var ki ahalisi zulme dalmış olduğu halde onlara biraz süre verdim. Sonra da onları kıskıvrak yakaladım. Dönüş yalnız banadır. De ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar için bağışlanma ve çok değerli nimetler vardır. Ayetlerimize karşı birbirleriyle yarışırcasına çaba harcayanlarsa cehennemliktir. Senden önce hiçbir Rasul ve Nebi göndermedik ki, o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şeyler katmaya kalkışmasın. Fakat Allah şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini onun kalbine sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Bunu Allah, şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılmak için yapar. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. Bunu bir de kendilerine ilim verilenlerin, onun Rabbin tarafından gelmiş kesin gerçek olduğunu anlamaları, ona iman etmeleri ve böylece bütün kalpleriyle ona bağlanmaları için yapar. Muhakkak ki Allah iman edenleri dosdoğru bir yola iletir. İnkar edenlerse kıyamet kendilerine ansızın gelinceye veya sonu olmayan günün azabı kendilerini yakalayıncaya kadar Kur'an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince, Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Allah onları mutlaka hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Böyledir, her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcı, çok yargılayıcıdır. İşte böyle. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi işitir ve görür. Böyledir, çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve O'nun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yerkürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O'dur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar. Ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen Hakk'a götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de: yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır.
hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü

hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp onun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiç bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki, şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem, Allah onu inkar edenleri için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Ey insanlar, size bir misal verilmekte, dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Cediniz İbrahim'in dininde olduğu gibi O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki Peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Hadi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevladır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Et-Tevvab. Tövbeleri kabul edip günahları bağışlayan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığın huzurunda el pençe divan durduğu Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Geri dönmek, rücu etmek anlamındaki tevb kelimesinden türeyen tevvab kelimesi, dönüş yapan, bu eylemi nicelik ve nitelik açısından çokça gerçekleştiren manasına gelir. Tevvab, insan için kullanılırsa çok tövbe eden, Allah'a nispet edildiğinde ise tövbeleri çok kabul eden anlamına gelir. Allah'ın tevvab oluşu, kullarını hem tövbeye yönlendirmesi, kalplerine ilham vermesiyle hem de ettikleri tövbeyi kabul etmesiyle tecelli eder. Bu, sıradan bir bağışlayıcılıkla kıyaslanabilecek bir affetme değildir. Bilakis sonsuz bir rahmet içerir. Yeryüzünde milyarlarca insan defalarca tekrarlayarak sayısız günah işler. Bunların içinden kendini bilip mahcubiyet duyan, vicdan azabıyla bir daha işlememeye niyet eden her bir kulu tek tek işitir Allah. Bağışlar, merhamet eder, yeni bir şans verir, yol açar. Allah'ın tevvab oluşu böyledir. Peki ben bu kadar günah işlemeye meyilliyken, her seferinde yapmayacağım dedikten sonra yeniden aynı günaha düşebiliyorken, Rabbimin tevvab isminden nasibimi alma şansım var mı? Allah kullarını ne zamana kadar affetmeye devam eder? Nerede tükenir rahmeti, ne zaman kesilir nasibim? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsanın ne olduğunu anlamak için ne olmadığına bakmak gerek. İnsan melek de değildir, şeytan da. Ne tamamen günahtan uzak durabilir, ne günaha düştüğünde ümit kesilir. İnsan değişken bir varlıktır. Bu yüzden bazen iyi hisseder, bazen kötü. Bazen Rabbine öyle coşkuyla ibadet eder ki hep o halde kalmayı diler. Bazen de hiç tahmin etmediği kadar uzaklaşır. İnsan için önemli olan dengeyi bulmaktır. Bir günü dipte, bir günü ayakları yerden kesilircesine yüksekte olmaktansa her gününü itidalle geçirebilmek, iyiliğin kendinde ahlaka dönüşmesini sağlamaktır. Ama yapamayız. En çok da kendimizi yine kendimiz engelleriz. Her şeyin çok iyi gittiğini düşündüğümüz bir anda belki bir hata ediveririz. Aylarca düzgün kıldığımız namazın bir vakti kaçar bazen. Her gün rutinimiz olan zikri bir an gelir bırakıveririz. Yahut hiç yapmayacağımızı düşündüğümüz bir hata eder, yolun ortasında kalmış hissederiz kendimizi. Ve birden düşer omuzlarımız. Hani her şey çok iyi gidiyordu? Neden devam edemedim? Neden? İyiliğin bende oturması, güzel ahlakın oluşması mümkün olmayacak mı? Diye düşünmeye başlarız. İnsan kendini aşağı çekmesin, kendinden ümidi kesmesin diye işte tam da bu noktada Rabbi tövbeyi sunar. Bir kapıdır bu. Olmayan kapının önünde beklenmez değil mi? Allah bir kapı yaratmıştır. Kulunun o kapıyı çalmasını ister. Tabiri caizse ardında affetmeyi bekler. Peki ben nasıl bulurum o kapıyı? Nasıl çalarım? Tövbenin aslı dönmektir. İnsana en zor gelen şey. Hayat boyu yürüyen birinin bulunduğu noktada durduğunda en ağırına giden nedir? Yanlış yürüdüğünü fark edip dönmek. Dönüş yolu büyür gözünde, dönemeyeceğini düşünür. Kendinde o enerjiyi bulamaz. Ama Rabbi bütün dönüşlerinde kuluna yardımcı olacağını söyler aslında. Dönse Rabbi yanında duracak, içine ferahlık verecek. dahası yolunu kısaltıp kestirmeden doğru yola çıkaracaktır. Bunun için kulundan sadece samimiyet ister. Kulun önce yaptığı fenalığı fark etmesi gerekir. Ne yapıyorum ben demesi, nerede durduğunu bilmesi ve korkması. Hesap vereceği bir Rabbi olduğunu fark edip korkması. Ya yaptığının hesabını veremezse, ya elleri boş kalırsa, ya yaptığı fenalıkla Rabbin merhametinden mahrum kalırsa, bu korku başını eğdirmeli kulun. Mahcubiyet hissettirmeli. İşte o zaman o kapı belirir önünde. Hata ettim Rabbim, affet diyerek çalar. Rabbi o samimi pişmanlığı asla geri çevirmez. Rabbimiz bizi hakkıyla tövbe edebilen kullarından eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim nerede durduğumu fark etmem gerek. Evet, kendimi göremeyebilirim ama samimi dostlarımdan yardım isteyebilirim hatalarımı görmek için. Hareketlerimi sorgulayabilirim. Yaptıklarımdan Allah'ın razı olup olmadığını bulabilirim. Vicdanıma sorabilirim. Neyi yaparken rahatsız oluyorum, içime sinmiyor. Bütün bunlar bana durduğum yeri gösterir. Bir hata ettiysem Rabbimden beni affetmesini dilerim. Halimi iyileştirmeye uğraşırım. Ama bunun için gerçekten istemem gerek. Gerçekten hatamdan rahatsız olmam, dönmeyi dilemem gerek. Hatalarım beni rahatsız etmiyorsa, her birine bir bahane bulup yapmaya devam ediyorsam iyileşemem. Kendini doğru gören hiç kimse iyileşemez. O yüzden benim önce kendime samimi olmam gerek. Bahanelerin arkasında yaşamak beni hesap günü kurtarmayacak. Şimdi öne sürdüğüm hiçbir bahaneyi Rabbimin huzuruna vardığımda dile getiremeyeceğim. Getirsem de beni kurtarmayacak. Evet, bana nasuh bir tövbe gerek. Tevvab olan Rabbime kulsam bana da bu yakışır. Rabbim benden bunu bekliyor. Ey iman edenler! Allah'a nasuh bir tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler buyuruyor. Benim bu vaadin muhatabı olabilmem için gerçekten hata ettiğimi bilerek, utanarak, çekinerek, affedeceğine inanarak, kalbimi bütünüyle Rabbime açarak, bir daha yapmayacağımı söyleyerek tövbe etmem gerek. Beni samimiyetim kurtaracak. Belki yine hata edeceğim. Söz verdiğim halde kendimi koruyamayacağım. Ama yine dönüp Rabbime geleceğim. Döneceğim yer Rabbimin yolu olacak. Beni günahsızlığım değil, samimiyetim kurtaracak. Dilerim ki Rabbimden kendisine duyduğum haşyetin, sevginin ve azmimin hürmetine beni affeder, tevvap kullarından eyler. Kullarını güçlükten kolaylığa, günahtan tövbeye, gazaptan rızaya çeviren ya Tevvab! Senin kulunun tövbe etmesinden duyduğun sevincin, rızkını ve eşyasını taşıyan devesini çölde kaybeden bir kişinin onu bulduğunda duyduğu sevinçten çok daha fazladır. Sen ki ümidi kesmeyip kendi için uğraşan kullarına lütuf ve merhametinle iltifat edensin. Yolunu selamete çeviren her kulunun günahını affeder, iyiliklerini boşa çıkarmazsın. Beni de bağışla Rabbim. Tövbemi kabul et. Yüz çevirdiği günahlarına yeniden dönen kullardan eyleme. Şüphesiz merhametlilere merhamet bahşeden sensin. Amin.
0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

0: güzel diyenler.
1: Karşılıksız sevenler.
0: Kadir kıymet bilenler.
1: Üzerine güneş değmeyenler.
0: Hesap etmeden verebilenler.
1: Sen değil, biz diyebilenler.
0: Herkese merhamet edebilenler. Yolu yönü haktan yana olanlar.
2: Aralarında selamı yayanlar.
1: Doğrudan yana olanlar. Mazluma kol kanat olanlar.
0: Yol açan.
2: Yol olan.
1: Yolda olanlara.
3: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına
4: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
5: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. 2 Eylül çarşamba sabahında, hafta içi ortasında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamıza sonsuz hamd senalar olsun sizlerle bizleri kavuşturduğu için ve Yüce Rabbimizin rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü bereketli eylesin, sağlıklı eylesin, huzurlu eylesin. Dualarımızı en güzel şekliyle kabul eylesin. Dualarınızda olmak duasıyla her daim. Mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. İlk eserimiz bizden size armağan olsun. Sonraki eserleri de tabii ki istirham ederiz. Sizlerden bize doğru armağan şeklinde gelmesini. İstek eserlerinizi de, dinlemek istediğiniz eserlerinizi de yazıp gönderebilirsiniz. Hayırlı sabahlar başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler.
7: Hayırlı günler.

Gündem. Efendim gündem bölümüne geçiyoruz. Hemen gazete haber başlıklarımızı sizlerle paylaşacağız. Sürpriz buluşma diyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ile bir araya geldi. Görüşme gerçekleştirdi. Üç liderin görüşmesinin samimi bir havada geçtiği objektiflere yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Erdoğan, görüşmenin ardından Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını yine birlikte atacağız, bu hazırlıkların içerisindeyiz dedi. Putin ise Türkiye dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biridir diye konuştu. Bir yere girebiliyorsan girersin, Erdoğan zirvede yaptığı konuşmada barış için sorumluluk alıyoruz mesajı verdi. Öte yandan yargıyı vesayetçi yapılardan arındırdık diyor Yargıtay'daki adli yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Yargıyı ve vesayetçi yapılardan arındırdık, temel kanunlarımızı yeniledik, hak arama yollarını çoğalttık ve vatandaşlarımızın devlet karşısındaki hukukunu güçlendiren önemli reformları hayata geçirdik dedi. 514 metre derinde kayıp arayışı devam ediyor. Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. TCG Işın 514 metre derinlikteki enkaza robot denizaltı göndererek kayıplara ve geminin kara kutusuna ulaşmaya çalışıyor. Bir uçak, 5 İHA, 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot eşliğinde Türkiye'den gelen SAT komandolarıyla dalgıç ekipleri de çalışmalara katılıyor. Öte yandan FETÖ kızını Almanya'ya eğitime göndermiş FETÖ'cü, sözde Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın örgüt bağlantılı Aykın Familin şirketi aracılığıyla Almanya'ya dil eğitimine gönderildiği tespit edildi. Batmaz okulun adını ve başvuruyu kimin yaptığını hatırlamadığını öne sürdü deniliyor. Öte yandan eski başkanlar ve generaller dahil üst düzey 200 İsrailli ortak bildiri yayınladı. Nazilerden beter olduk dedi. Aralarında iki başbakan, generaller ve emekli istihbaratçıların da olduğu 200'den fazla eski üst düzey İsrailli yetkili, Batı Şeria'da yaşananları etnik temizlik diye yorumlayarak durumu Nazilerden farkımız yok şeklinde özetledi. Dünyadan İsrail'e uçurtmalı mesaj, oyun oynamak çocukların en temel hakkı. İsrail'in Gazze'deki çocukların uçurtma uçurmasını yasaklaması kararı dünyanın dört bir yanında protesto edildi. Washington, İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan aktivistler Gazze'deki çocuklara dayanışma gösterisi olarak uçurtma uçurdu. Avrupa kentlerinde de benzer protestolar düzenlendi. Yunanistan İsrail'e bağımlı hale geldi diyor diğer alt haber başlıkta efendim. YKS ile 1000 tıp ve mühendislik tercih etti. 2026 YKS'de sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adayların 490'ı tıp fakültelerini, 434'ü ise mühendislik programlarını tercih etti. Sözel puan türünde tarih eşit ağırlıksa hukuk en çok tercih edilen bölümler arasında yer aldı deniliyor. Denizlerde vira bismillah. 15 Nisan'da başlayan denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle balıkçılar sezona başladı. Vira bismillah diyerek sezonu karşılayan balıkçıların ilk gününün bereketiyle yüzü güldü. Ege'de hamsi, Tekirdağ'da palamut öne çıkarken Kocaeli'de ise sezonun ilk balık mezadı yapıldı deniliyor efendim. Haber özetinde. Bir diğer gazeteye bakacağız. Manşet: Bişkek'ten dünyaya adil düzen çağrısı. Başkan Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde dünyaya seslendi. Adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır dedi. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Öte yandan Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı dünyaya, dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacak. İsrail'in saldırıları nedeniyle 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız dedi. Rusya ile yeni akkuyular yolda başlıyor.

Başkan Erdoğan, Kırgızistan'daki zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Putin'le 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin adımlarını da yine birlikte atacağız dedi. Bu hazırlıkların içerisindeyiz diye de altını çizdi deniliyor efendim. Kayıplar için 550 metrede büyük operasyon diyor yine diğer alt haber başlıkta efendim. İsrail ve Yunanistan'da ittifak paniği söz konusu. Mekke ittifakı özellikle hem İsrail'de hem de Yunanistan'da büyük endişe ve korkuya neden oldu denilmiş efendim. Öte yandan Ankara, Kayseri ve İzmir'de pilot uygulama başladı. Uzayan davalar için 135 alo adalet hattı devrede denilmiş. Bir diğer gazeteye bakacağız. Yine manşette Kırgızistan'da baş başa görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısı için gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Putin'le bir araya geldi, görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Rusya ile yeni işbirliklerinin gündemde olduğunu da söyledi deniliyor efendim. İki ülke ilişkilerine değinen Erdoğan, Antalya'nın en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız dedi. Erdoğan'la uzun süredir görüşmediklerini belirten Putin ise Türkiye dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biridir diye konuştu, söz etti deniliyor efendim. Adalet devleti güçlü kılar yeni adli yıl Yargıtay'da dün düzenlenen törenle başladı. Yargı üyelerine seslenen Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez adalet mesajı verdi denilmiş efendim. Detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağız ama öncesinde güzel bir eserimizi buluşturacağız sizlerle. Sizlere armağan edeceğiz, ardından mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınıza bakacağız. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Malatya'dan Mevlüt'e annem Fadime, ablam Munise ve babam Metin için sıradaki eseri rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Tüm eserlerimiz armağan olsun. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Rabbim bizlere Türkiye'nin öncülüğünde İslam aleminin birliğini nasip eylesin. Amin. Gayret etmeyi, cihad etmeyi nasip eylesin. Boykotu bırakmayalım. Önemli efendim, boykotumuz önemli. Boykota devam ediyoruz. Özgür Gazze'mize, özgür Filistin'imize de selam olsun diye ekleyin ben de. Yakup Bey, teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Yine güzel bir eser sizlere armağan edelim, dinletelim. Ardından hem mesajlarınız hem haber detaylarımızı sizlerle buluşturacağız. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim, haber detaylarımızla devam ediyoruz. Barış için sorumluluk alıyoruz diyor haber başlığında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi zirvesinde barış mesajı verdi. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizle birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Erdoğan, çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk aldıklarını söyledi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Iris Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi genişletilmiş oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında Nepal'de yaşanan doğal felakette vatandaşlarını kaybeden ülkelere taziyelerini iletti. Zirvede çok kutuplu uluslararası sisteme katkıları ele alacak olmalarını kıymetli bulduğunu vurgulayan Erdoğan, yaklaşık 3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil eden Şangay İşbirliği Teşkilatı, son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesi ile Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı, Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Şangay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde tüm dünya barışı için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Adil düzen arayışlarının temel gayelerinden birinin de gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu dile getiren Erdoğan, iklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, sınırı aşan suçlar ve gıda güvenliği gibi meseleler artık birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz dedi. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim dedi. Sözlerime son verirken teşkilatımızın Şangay ruhundan aldığı motivasyonla gerçek anlamda çok kutuplu bir dünya inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyorum dedi Erdoğan. Mekke Savunma İttifakı'nda değinen Erdoğan konuşmasını bu şekilde tamamladı. Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır dedi. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor. Toplantılarımız bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum dedi. Aynı sayfa içerisinden devam edeceğiz ama bir eser arası verelim. Ardından tekrar kaldığımız yerden huzurlarınızda olalım efendim, buyursunlar.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Enerjide ortaklığın önemi anlaşıldı diyor haber başlığında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Liderler Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan'ın özellikle enerji, altyapı ve ulaştırmada attığı işbirliği adımlarının kıymetinin bölgedeki atmosferde daha iyi anlaşıldığını, iki devlet tek millet anlayışıyla ilişkileri her alanda derinleştirmenin ülkelere fayda sağlayacağını ifade etti. Türkiye olarak Azerbaycan-Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Erdoğan, sağlanacak barışın bölgeye can suyu olacağını belirtti. Öte yandan güvenlikte dayanışmayı artırmalıyız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeler kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı'yla da bir araya geldi. Liderler Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Türkiye ve Kırgızistan'ın enerji, savunma sanayi, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirme potansiyeli bulunduğunu belirten Başkan Erdoğan, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini de ifade etti. Erdoğan, Türkiye ve Kırgızistan'ın güvenlik ve terörle mücadelede dayanışmasının artarak sürmesinin önemli olduğunu da sözlerine ekledi deniliyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. İki lider görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Putin'le görüşme için bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi önemli buluyorum. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri düzeyde ifadelerini kullanan Erdoğan, Antalya'nın en önemli turist ağını Rusya'dan gelen turistlerin oluşturduğunu söyledi. Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali'nin büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Erdoğan, şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını yine birlikte atacağız. Bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin konuşmasında Türkiye dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri. İlginiz sayesinde ekonomik işbirliği yüksek seviyede kalıyor, ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz, bu böyle olacak diye konuştu deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Efendim eser arası vereceğiz, ardından mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Mesajlarınıza bakacağız efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. Rabbim İslam alemine birlik olmayı, Siyonistlere karşı Mescid-i Aksa'nın ve Gazze'nin özgürleşmesini nasip eylesin. Amin. Bütün hastalarımıza da Şafi ismiyle şifa ihsan eylesin. Amin efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Çağatay Bey Muğla'dan, Seyhan ben. Hayırlı sabahlar efendim. Sana hasret eserini yayınlar mısınız? Bütün Diyanet Radyo ailesine armağan ediyor. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bir diğer mesajımıza bakalım. Selamünaleyküm. Gaziantep'ten hayırlı sabahlar. Aleykümselam. Eşref Siyah'dan bir eser Nihaller'deyim rica ediyorum. Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Nurlu sabahlar bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine ve çalışanlarına. Allah razı, böyle güzel yayınlar yapıyorsunuz. Allah razı olsun demek istediniz. Teşekkür ediyoruz cümlemizden efendim. Sıradaki eser de bütün dinleyicilerinize gelsin. Denizli'den selamlar. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Sıradaki eserimiz gelsin o halde bütün dinleyicilerimiz için. Ardından devam edelim.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Hak arama yollarını çoğalttık diyor haber başlığında. Yargıtay'da 2026-2027 adli yıl açılış töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yargı reformlarına ilişkin mesajlar verdi. Adaletin devlet yönetimindeki önemine dikkat çeken Yılmaz, kanunların herkese eşit uygulanması, hakkın sahibine teslim edilmesi, güçlünün hukuka sınırlandırılmaması ve güçsüzün hukukla korunması, milletin devletine duyduğu güvenin de temelini oluşturur ifadelerini kullandı. Yapılan reformlarla vatandaşın adalete erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Yılmaz, yargıyı vesayetçi yapılardan arındırdık, temel kanunlarımızı yeniledik, hak arama yollarını çoğalttık ve vatandaşlarımızın devlet karşısındaki hukukunu güçlendiren önemli reformları hayata geçirdik dedi. Yargıda yıllarca sonuçlanmayan dava ve soruşturmaların önündeki engelleri kaldırmak için sıfır gecikmeli yargı modeli devreye alındı. Buna göre yeni dönemde uzun süren dosyalar tek tek incelenecek. Gecikmenin nedeni ve çözümden sorumlu kurum belirlenecek. Vatandaşlar da makul süreyi aştığını düşündükleri dosyaları Alo Adalet 135 hattı üzerinden bildirebilecek. Yeni modelde amaç davaları aceleyle sonuçlandırmak değil, dosyaların tebligat, bilirkişi raporu, adli tıp incelemesi, yakalama kararı veya kurumlar arası yazışma gibi önlenebilir nedenlerle beklenmesini engellemek olacak. Modelin pilot çalışması Ankara, Batı, Merkezle, Beypazarı, Kahramankazan, Kızılcahamam ve Nallıhan adliyelerinde yapıldı deniliyor efendim. Haberin son cümlesinde. Öte yandan süresiz nafakaya gerekçe ayarı. Adalet Bakanlığı ve AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun çalışmalarını sürdürdüğü 13. yargı paketinin ana başlıkları netleşmeye başladı. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakaya ilişkin düzenlemeyi iptal etmesine dair gerekçeli kararın Eylül veya Ekim'de açıklanması beklenirken Adalet Bakanlığı ve AK Parti karar doğrultusunda yeni bir düzenleme hazırlayacak. Çalışmalarda nafakanın süresinin belirlenmesinde hakime belirli sınırlar içerisinde takdir yetkisi verilmesi üzerinde duruluyor. Böylece özellikle kısa süreli evliliklerin ardından ömür boyu nafaka ödenmesi yönündeki tartışmaların sona erdirilmesi amaçlanıyor. Uzun süreli evliliklerde ise bu sürenin evlilik süresinin yarısını aşmayacak ya da makul ölçekte sınırlayacak şekilde belirlenmesi üzerinde duruluyor. Pakette boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemelerde yer alacak denilmiş efendim haberin son cümlesinde. Bir eser arası vereceğiz, ardından mesajlarınızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, aleyküm selam, Denizli'den selam olsun. Eşim Muhammed Emin Korkmaz'a armağan ediyorum. Bu aşk bir bahri ummandır, yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz, hayırlı sabahlar diliyoruz efendim bizler de. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Güne Diyanet Radyomuzla başlamak çok güzel. Herkese hayırlı, bereketli, sağlıklı bir gün diliyoruz. Gümüşhane Şiran'dan selamlar, Afra. Teşekkür ediyoruz efendim, aleyküm selam. Bizden de selam olsun sizlere. Çağatay Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Hemen şu güzel eserimizle buluşturalım, ardından gündeme ilişkin son haber detayımızla kulaklarınızda olacağız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, son haber detayımızı sizlerle buluşturacağız. Hedefimiz yetkin ve erdemli nesil diyor haber başlığında. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmen ve okul yöneticilerine seslenerek vatanına aidiyet duyan, birlikte yaşama kültürünü benimseyen ve ortak geleceğe sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Eğitimde milli birlik, kardeşlik ve toplumsal bütünlüğün güçlendirilmesine önem verdiklerini belirten Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin merkezinde yetkin ve erdemli insan anlayışının bulunduğunu ifade etti. Yeni dönemde öğrencilerin bilgiyi gerçek hayatla buluşturmasına ağırlık verdiklerini belirten Tekin, yaşam becerileri, projesi ve okul dışı öğrenme ortamlarıyla çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerinin desteklenebileceğini kaydetti. Bu yıl Marif'in kalbinde oyun teması çerçevesinde geleneksel çocuk oyunlarına da daha geniş yer ayrılacağını belirten Tekin, çocukların merak eden, araştıran, üreten ve teknoloji karşısında irade sahibi bireyler olarak yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Okullardaki huzur ve güven ortamının eğitimin temel şartlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, öğrencilerin ve öğretmenlerin kendilerini güvende hissettiği bir okul iklimi oluşturacaklarını belirtti. Öğretmenlerin görüşlerinin karar süreçlerinde daha fazla dikkate alınacağını ifade eden Tekin, sistem özellikle eğitim sistemini çocukları sürekli yarıştıran bir anlayışa teslim etmeyeceklerini, her öğrencinin gelişimini kendi ihtiyaçları doğrultusunda desteklemeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi deniliyor efendim. Haberin son cümlesinde. Öte yandan YKS'de ilk binin tercihi tıp ve mühendislik oldu. 2026 YKS'de ilk bine giren adayların üniversite tercihleri belli oldu. Sayısalda ilk binde yer alan alanların 490'ı tıp, 434'ü ise mühendislik programlarına yerleşti. Sözel'de tarih, eşit ağırlıktaysa hukuk en fazla tercih edilen bölümler arasındaydı. Yapay zeka ve siber güvenlik gibi geleceğin mesleklerine yönelik yeni programlarda yüksek başarı sıralamasındaki öğrencilerden yoğun ilgi gördü deniliyor efendim. Haberin son cümlesinde. Öte yandan hamsi ve palamut yüz güldürdü denizlerde, vira bismillah bereketi. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesiyle balıkçılar vira bismillah diyerek denize yeni sezona bismillah dedi. Sezonun ilk gününde Ege'de hamsi, Tekirdağ'da ise palamut bolluğu yaşanırken Kocaeli'de yeni sezonun ilk balık mezadı gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 aylık yasağın ardından denize açılan Ege'li balıkçıların ağlarına en çok hamsi takıldı. Güzel Bahçe'den 22 kişilik ekibiyle birlikte denize açılan Emre Reis teknesinin kaptanı Emre Uzun, avın ilk saatlerinde balık bulmakta zorlandıklarını ancak sabaha karşı hamsi sürüsüne rastladıklarını belirterek 2 saatte yaklaşık 300 kasa hamsi avladıklarını söyledi. Kocaeli'de ise balıkçılar gece boyunca süren avın ardından palamut, hamsi, mezgit, sardalya, tekir ve istavritle limana döndü. Ereğli balık halinde gerçekleştirilen sezonun ilk mezadında balıkçılar balıklar açık artırmayla satılırken sektör temsilcileri de bu yıl özellikle palamutta bol ve bereketli bir dönem yaşanması beklediklerini ifade ettiler diyor efendim. Bereketli olsun diyelim bizler de esnafımıza, vatandaşımıza. Efendim, geldik programımızın sonuna. Akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda tekrar buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Rabbim sağlıklı, bereketli, huzurlu bir gün geçirmemizi nasip eylesin her birimize. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm
4: selam.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 2 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 20 Rebiul Evvel 1448. Rumi takvime göre 20 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Taha suresinden mesajlar. Taha suresi Kur'an'da 20. sure olup 135 ayetten oluşur. Mekke döneminde Meryem suresinden sonra inmiştir. Surenin inişine dair özel bir sebep belirtilmez. Ancak Hazreti Peygamber ve müminleri teselli etmek amacıyla Habeşistan'a hicret edenlerin olduğu bir dönemde indirilmiştir. Adını ilk ayetteki harflerden alır ve tevhid, nübüvvet, ahiret gibi konuları işler. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın peygamberliği ve mücadeleleri surenin büyük bölümünü oluşturur. Giriş kısmında Kur'an'ın zorluk için inmediği, Allah tarafından gönderildiği ve Allah'ın her şeyi bildiği vurgulanır. Sure, Hazreti Musa'nın peygamberliğinin ilanını, Firavun'la mücadelesini, kavmiyle yaşadığı sorunları ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ın şeytanın vesvesesine kapılıp cennetten çıkarılmasını anlatır. Son kısımdaysa sabır, Allah'a tevekkül ve dünya nimetlerine aldırış etmemenin önemi vurgulanır. Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara zaferin yakında geleceği müjdelenir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in Müslüman oluşunda Taha suresinin etkisi olduğu rivayet edilir. Bir ayet. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. Taha suresi 2 ve 3. ayetler. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu. Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler. Anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar. Ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Aramızda bir anlaşma var artık. Muhammed'in Huzaalılarla ne kadar yakın olduğunu bilmiyorlar mı? Ha Medine'ye saldırmışız, ha Huzaalılara. Bekir oğullarının canına okuyacağım.
2: Tek suçlu onlar değilmiş.
1: Ne biliyorsan derhal söyle.
2: Kureyş'ten de onlara destek verenler olmuş.
1: Lanet olsun. İşlerinde kafası çalışan biri yok muymuş? Muhammed bu sefer çok daha güçlü bir orduyla üstümüze gelecektir. Üstelik Huzaalılardan müttefiklerini toplayacaklar. Şu halde savaş en son istediğimiz şey. Muhammed'e gidip bu işten haberimizin olmadığını, buna onay vermediğimizi söyleyeceğim.
3: Bizi rükû ve secde halindeyken ya da uyurken baskına uğrattılar. Onlarca adamımızı öldürdüler.
4: Peygamberimiz duyduklarına çok üzülmüş ve öfkelenmişti.
1: Gel sözümüzü yenileyelim. Anlaşmayı yineleyelim. Kureyş'le aranda husumet olmadığı herkes tarafından bilinsin.
4: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a hiç cevap vermedi. Kalkıp giderken Ebu Süfyan ne yapacağını şaşırmıştı.
1: Muhammed! Muhammed! Neden bana cevap vermiyorsun?
0: 136. Bölüm.
4: Ebu Süfyan peygamberimizden istediği yanıtı alamamıştı. Aklına onu ikna edebilecek bir kişi geldi ve Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti.
1: Ebu Bekir, senden bir isteğim var.
5: Nedir o?
1: Hudeybiye'de yaptığımız anlaşmayı yenilemek istiyorum.
5: Peygamberimizle konuştun mu?
1: Evet.
5: Ne dedi?
1: Biz sözümüze sadığız dedi ve yenilemeye yanaşmadı.
5: O hayır dediyse ben ne yapabilirim?
1: Senin hatrını kırmaz.
5: Yani?
1: Bize aracılık etsen bu iş olur.
5: Yapamam.
1: Neden?
5: Resulullah bir şeye karar verdikten sonra bana söz söylemek düşmez. O Allah'ın emrine göre hareket eder. Biz de onun söylediklerine göre.
1: Senin bana yardım edeceğini umuyordum.
5: Üzgünüm.
1: Ebu Bekir, beni gören herkes düşmanmışım gibi davranıyor. Bari beni himayene al da şehrinizde emniyette olayım.
5: Ben ancak Resulullah'ın himayesinde olanları himayeme alabilirim.
1: Senden bana hayır gelmeyecek.
4: Ebu Süfyan Hazreti Ebu Bekir'i ikna edemeyince Hazreti Ömer'in yanına gitti.
1: Ömer, seninle konuşmam lazım.
6: Kureyş'in lideri Ebu Süfyan benimle ne konuşacakmış merak ettim doğrusu.
1: Senden bir isteğim var.
6: Bir isteğin var demek.
1: Evet. Az önce Ebu Bekir'le de konuştum. Aramızdaki anlaşmayı yenilemek istiyoruz. Bana aracı olur musun?
6: Hangi anlaşma?
1: Hudeybiye'de yaptığımız.
6: Ben o günde onu onaylamamıştım. Sizinle herhangi bir konuda anlaşmamız mümkün değil. İtirazımı o günde dile getirmiştim. Ama Allah bizim şer gördüklerimizde hayır yaratandır. Her maddenin tek tek lehimize döndüğünü görüyorum. Demek ki Ömer bu konuda yanılmış. Neyse, ne diyordun sen? Ha, hatırladım. Anlaşmayı yineleyelim diyordun. Sözünde durmayacak adamlarla anlaşma yapılmaz.
1: Yapma Ömer.
6: Anlaşmayı bozan sizsiniz. Eğer ondan arta kalan bir şey varsa Allah onu da yok etsin. Benim bunun için peygamberimize gidip de aracılık edeceğimi mi sandın? Öyleyse büyük bir hata bu. Vallahi bana imkan verirse bırak anlaşma yapmayı, küçücük bir karıncanın gücünden bile istifade ederek sizinle savaşırım.
1: Sen ne biçim bir adamsın? Kavmine karşı senin kadar kötü davranan birini görmedim.
6: Şu sözleri diyene bak. Kavmimizle aramız niye bu hale geldi? Sizin bu yaptıklarınız yüzünden.
1: Tamam tamam.
6: Bizi yerimizden yurdumuzdan ettiniz.
1: Anladım. Bizim için kılını bile kıpırdatmayacaksın.
4: Ebu Süfyan Hazreti Ömer'den de ümidini kesince kendi kendine söylenmeye başladı.
7: Başımıza bunların geleceğini biliyordum. Anlaşmaya sadık kalmayanların sonu ne olur ki? Ahmaklar! Hepimizin hayatını tehlikeye attınız. Kime gidebilirim? Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dan bir hayır gelmeyecek. Bir de Ali ile Fatıma'nın kapısını çalayım. Belki onlar bana bir kolaylık gösterir.
4: Ebu Süfyan, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın yanına gitti. Onlardan da aralarındaki akrabalık hatırına aracı olmalarını istedi.
8: Allah senin iyiliğini versin. Peygamberimiz bir işe karar verdiği zaman mutlaka onu yapar. Onu ilgilendiren bir iş hakkında ben hüküm veremem ve onun kararını değiştiremem. Buna cüret de etmem. Aramızdan hiçbiri böyle bir konuda onunla konuşmaz.
7: Fatıma, sen bir şey söyle. Kamin'le baban arasında arabuluculuk yaparak adının hayırla anılmasını sağlamak istemez misin? Bunu yaparsan Araplar arasında hep iyilikle anılırsın.
9: Ben bir kadınım. Sizin aranızı nasıl bulabilirim?
7: Ablan Zeynep, kocası Ebu'l-As'ı himayesine almıştı. Baban da bunu kabul etmişti. Senin dediklerini de ciddiye alacaktır.
9: Bu benim yapabileceğim bir iş değil.
7: Bana hiçbir kapıyı açık bırakmadınız. Ali, bana bir fikir ver. Ne yapacağım?
8: Senin kadar çaresiz birini görmedim. Ne yapabileceğini bilmiyorum ama aklıma şu geliyor. Sen Kureyş'in liderisin. İki tarafın arasını bulacağına dair söz verdiğini halka ilan et. Belki böylece iyi niyetli olduğunu anlarlar ve sana zarar vermezler.
7: Doğru söylüyorsun. Şu an Medine'de beni himayesine alacak kimse yok. En azından niyetimi bilsinler.
4: Ebu Süfyan düşündüğü gibi yaptı. Medine sokaklarında halka arabuluculuk yapmak istediğini ilan etti. Onu ciddiye alan olmadığı gibi herhangi bir zarar da verilmedi. O da kısa sürede Mekke'ye geri döndü. Ebu Süfyan'ın geri dönüşü gecikince Mekke müşrikleri onun da Müslüman olmuş olabileceğinden korkup aralarında bunun dedikodusunu etmeye başlamışlardı.
10: Hele şükür gelebildin. Nerelerdeydin?
7: Dur bir soluklanayım be kadın.
10: Bu kadar uzun sürdüğüne değmiştir umarım.
7: Hayır. Kimin kapısını çaldıysam yüzüme kapandı.
10: Kızın da mı yardım etmedi sana?
7: Hayır.
10: Ebu Bekir, Osman ya da Ali?
7: Hayır. Hiçbir Kureyşli yüzüme bakmadı. Medineliler zaten düşman gibi davrandılar bana.
10: İyi bir elçi olamadın yani.
7: Sus! Senin dırdırını çekecek durumda değilim.
10: Gelmen uzayınca senin hakkında dedikodu etmeye başladılar.
7: Ne dedikodusu?
10: Senin de atalarının dinini terk ettiğini söyler oldular.
7: Neden böyle bir şey yapayım?
10: Muhammed'in yanına gidene bir haller oluyor. Bir bakıyorsun asla teslim olmaz dediğin adamlar onun kulu kölesi haline geliyor.
7: Laf çıkarmasınlar, yok öyle bir şey. Yarın Kabe'de İsaf ve Nail'in önünde kurban keserim, dinimden dönmediğimi anlarlar.
10: Putlarımıza hürmet göstermen iyi fikir. Hakkında konuşmayı bırakırlar.
7: Uzun yoldan geldim. Gelir gelmez de beni soru yağmuruna tuttun. Müsaade edersen dinleneceğim.
10: Dinlen tabii. Gücünü toplamaya ihtiyacın olacak.
7: Çık artık ve beni rahat bırak. Başımızdaki dertler yetmiyormuş gibi bir de şu kadınla uğraşıyorum. Ah Muhammed. Başımıza gelenlere bak. Seninle beraber büyüdük. Küçükken bizi birbirimize benzetirlerdi. Seni çok severdim. Sen de beni severdin biliyorum. Ama aramıza derin ve aşılması imkansız mesafeler girdi. Ben peygamberim diye ortaya çıktığında delirdiğini düşündüm. Yalan sana göre bir şey değildi. Ancak aklını yitirmiş olabilirdin. Tedaviye yanaşmadın. Sonra baktık ki bu delilik değildi. Akıllı bir adamdın sen. Önünde sonunda doğru yolu bulacaktın. Sabretmeli ve seni yola getirmeliydik. Bu bizim akrabalık görevimizdi. Teklifler sunduk, kabul etmedin. Tehdit ettik, umursamadın. Mekke'de bulunduğun süre içinde elimden geleni yaptım. Seni eline geçirse çiğ çiğ yiyecekler vardı, onları sakinleştirdim. Sana uzlaşma önerileri sundum. Ama sen ne yaptın? Her teklifimizi reddettin. Bize savaş açtın. En şereflilerimizi öldürdün. Aramıza düşmanlık soktun. Şimdi ne olacak Muhammed? Ne yapacaksın? Bizi kılıçtan mı geçireceksin? Kolaysa dinlen Ebu Süfyan. Kolaysa gözlerini uyku bürüsün. Nasıl çıkacaksın bakalım bu işin içinden?
4: Ertesi gün Ebu Süfyan Kabe'nin yanındaki putların önünde kurban keserek ibadet etti ve tıraş oldu. Halk onun bu halini görünce din değiştirmediğini anlayarak rahatladı. Medine'de olan biteni merak eden kalabalık bir grup onun çevresinde toplanmıştı.
11: Ebu Süfyan, neler oldu anlatsana.
12: Gözlerimiz yollarda kaldı. Neler konuştun Muhammed'le?
11: İnşallah hayırlı haberler getirmişsindir.
7: Bu kadar beklediğimize değdi mi bari? Neredeyse senin de onun tarafına geçtiğini düşündük.
13: Saçmalamayın. Ben Ebu Süfyan'ım. Size ihanet etmem. Vereceğimiz kararları birlikte alır, hep beraber...

0: beraber hareket ederiz. Görüşmem olumlu geçmedi.
1: Tahmin ettiğimiz
0: gibi. Ben tek bir yürek haline gelmiş bir kamil yanından geliyorum. Onlardan bana bir faydası olacağını umduğum herkesle görüştüm. Kadın erkek büyük küçük demedim. Ama bir işe yaramadı. Kühafe'nin oğlu Ebu Bekir'den ümitliydim. Bana yardım etmeye yanaşmadı. Hattab'ın oğlu Ömer'i söylememe gerek yok zaten. En son Ali'nin tavsiyesiyle bir şey yaptım ama bu da işe yarayacak mı bilmiyorum.
1: Ne yaptın peki?
0: İki tarafı uzlaştırmak amacında olduğumu ilan ettim. Bir barış elçisi olduğuma inanmalarını istedim. Ama hiçbiri umursamadı. Herkesin duyabileceği bir şekilde herkese koruma garantisi veriyorum ve bunu Muhammed'in reddedeceğini düşünmüyorum dedim. Ardından Muhammed'in yanına giderek, Muhammed, korumamı reddedeceğini sanmıyorum dedim. O ise, bu senin düşüncen Ebu Süfyan diye yanıt verdi.
1: Seni temsilcimiz olarak gönderdik ama elin boş döndün.
2: Sen bize savaş haberi getirmiş olsaydın ona göre hazırlık yapardın. Barış haberi getirmiş olsaydın güvenlik içinde olduğumuza sevinir, rahatlardı.
0: Bundan başka bir çare bulamadım.
2: Ne olacak şimdi peki?
0: Bilmiyorum.
3: Peygamberimiz sefer hazırlıklarına başlamıştı ve bunun bir sır olarak kalmasını istiyordu. Hazreti Ebu Bekir'e şöyle demişti. Onlar bize ihanet ettiler ve anlaşmayı bozdular. Onlarla savaşacağım. Fakat sana söylediğimi şimdilik bir sır olarak gizle. Bazıları Allah Resulü'nün Suriye'ye sefer hazırlığı içinde olduğunu, bazıları Sakif üzerine, bazıları da Hevazin üzerine yürüyeceğimizi düşünsün. Allah'ım, Kureyş'in gözlerini bizden uzaklaştır. Ne yaptığımızla ilgili hiçbir haber onlara ulaşmasın ki, aniden kendi topraklarında üzerlerine inelim.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.''

Ekşi Tanis serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

163. gün. Çoklukla övünmek. Ayet-i Kerime Meali. Araf ehli, iyi ve kötü amelleri eşit olan kimseler, yüzlerinden tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, topladığınız güç de, tasladığınız büyüklük de size bir yarar sağlamadı. Araf Suresi 48. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Malik el-Eş'ari Resulullah'tan şöyle aktarmıştır. Ümmetimde cahiliye adetlerinden kalma dört şey vardır ki bunları kolaylıkla terk edemezler. Bunlar asaletiyle övünme, soyları kötüleme, yıldızlar vesilesiyle yağmur isteme ve bağırarak ağlayıp ölülere yas tutmadır. Fetva. Çocukları olan bir kişi malını torunlarına vasiyet edebilir mi? Bir kimsenin çocukları varsa torunları ona mirasçı olamaz. Kişi malının üçte bire kadar olan miktarını mirasçısı olmayan herkese vasiyet edebilir. Bu bağlamda kişinin kendisine varis olma ihtimali bulunmayan torunlarına vasiyette bulunmasına engel bir durum yoktur. Hatta bu torunların dede ile bağlantısı olan anne veya babası daha önce ölmüşse dedenin onlara vasiyette bulunması bazı alimlere göre vacip, bazılarına göre müstehaptır. Hikmetli söz. Sahibinin kıskanılmayacağı bir nimet varsa o da tevazudur. Sahibine acınmayacak bir bela varsa o da kendini beğenmişliktir. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin.

Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Aktan, karadan, koyundan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Geçit nedir? Zorluklar ne getirir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Gençlikte hayaller gerçeklere galiptir. Umut canlıdır. Güç kuvvet yerindedir. Fakat tecrübe noksandır. Neylersin? Heyecan aklın bileğini büker. Sonra hayat eline bir törpü alır. Başlar yavaş yavaş keskin köşeleri yontmaya. Yapmam dediğini yaptırır. Güvendiğin dağlara kar yağdırır. Bildiğin yolları bir bir kapatır. Böylelikle verilen ödevleri anlamaya başlarsın, öğrenirsin. O halde hayat için tatilsiz bir okul demek yerindedir. Karakter şekillenir, öz kıvama erişir. Benlik kendi yokuşlarında sakinleşir. Bir de şunu ezberletmekte pek ısrarcıdır. İnsanların gerçek halleri zor zamanlarda, sınav alanlarında sergilenir. Gün ışırken herkesin akı pak görünür fakat gece çöktüğünde, işler tersine döndüğünde aynası paslı mı, cilalı mı belli olma vakti geldi demektir. Unutma ki gerçek kişilik mücadelenin ardında gizlidir. Kimin ne olduğu

0: gözlüğü gönlü yoran, emeği kazancı savuran imtihanların ardından anlaşılır. Bir öğrencinin çalışkanlığı aldığı notta, bir işverenin iyi niyeti kazancı daraldığında, sevginin hakiki gücü gurbetliğin sonucunda ayan beyan görünür. Şunu bil ki, zorluklardan geçmeyen güzellikler çiçeklenmez. Görmüyor musun, bahar kışın bitimiyle gelir. Gecenin karanlığı güneş doğunca dağılır. Aydınlık kanatlarını açarak yerin ve göğün renklerini gönle serper. Demem o ki, peşin hükümlü olmak, her şeyi toz pembe sanmak hatadır. Hele geçit başına dek ilerlesin yol. Ancak o zaman herkesin azığı anlamını bulur. Çok sev, illaki güven. Ama zor zamanlarda yanında kim kalacak iyi bak. Kimi cesurum der, kimi cömertim der, kimi dürüstüm der, kimi yardımsever görünür, kimi sakin sanılır. Oysa asıl mesele ihtiyaç anında ortaya çıkacaktır. Kim sözüne sadık, kim iyiden, kim kötüden yana ilmek ilmek çözülür. O halde sözde değil, özde derinleş. Günü değil, geceyi bekle. Zor zamanlar içte filizlenmeyi uman tutumları yeşertir. Gerçek değere erişmek, hayat sınavlarının aşılmasıyla mümkündür. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Ak koyun kara koyun, geçit başında belli olur.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Günün Duası.
1: Alemlere rahmet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle her kim karşılaşsa mutlaka onun özel ilgisine mazhar olurdu. Şerefli arkadaşlarının onun nezdindeki yeri ise çok özeldi. Sahabeden Abdullah el-Hatmi radıyallahu anh aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriyle vedalaşırken şöyle dua ederdi ona: dininizi koruyup emanetlerinizi ifa etmeniz ve amellerinizi hayırla sonuçlandırmanız hususunda sizi Allah'a emanet ediyorum.

0: Hadislerin hikayeleri. Hazreti Peygamber'in ve müminlerin dünya ile aralarına koydukları bilinçli mesafe, kimi zaman dünyayı mutlak olarak kötülemenin ve ondan bütünüyle el etek çekmenin gerekçesi olarak algılandı. Oysa dünya nimetlerine mesafeli yaklaşmanın da bir ölçüsü vardı. Servet biriktirmeyi onaylamadığı bilinen sahabilerden Ebu Zer, bir gün arkadaşlarıyla sohbet ederken Hazreti Peygamber'den duyduğu bir sözü şöyle nakletti.
1: Peki sen ne diyorsun bu konuda Ebu Zer? Dünyadan, dünya malından tamamen uzaklaşmalı mıyız sence?
2: Bakın beni biliyorsunuz. Dünya malını sevmem. Servet biriktirmeyi de doğru bulmam.
3: Evet Ebu Zer. Böyle düşündüğünü biliyorum. Ama bu gerçekten doğru mu onu bilemiyorum. Yani o kadar uğraşımız, o kadar çabamız var ki bunları edinebilmek için gerçekten çok çalıştık. Malımızı, mülkümüzü terk etmek, onlardan vazgeçmek, bilemiyorum, bana kolay gelmiyor açıkçası.
2: Bana kolay gelen sana zor gelebilir. Bu insandan insana göre değişir. En doğru ölçü ise Allah'ın elçisidir. Bu konuda ondan işittiklerimi sizlere aktarmam gerek.
1: Merak ediyorum doğrusu. Ne diyor bu konuda Allah'ın Resulü?
2: O zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir, diyor.
3: Teşekkür ederim Ebu Zer. Aklım ve kalbim birbirine uymuyordu. Allah'ın Resulü'nün bu sözleri beni teskin etti. Bana nasıl düşünmem gerektiğini öğretti. Allah senden razı olsun.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 2 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 20 Rebiul Evvel 1448. Rumi takvime göre 20 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Taha suresinden mesajlar. Taha suresi Kur'an'da 20. sure olup

0: şeytanın vesvesesine kapılıp cennetten çıkarılmasını anlatır. Son kısımdaysa sabır, Allah'a tevekkül ve dünya nimetlerine aldırış etmemenin önemi vurgulanır. Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara zaferin yakında geleceği müjdelenir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in Müslüman oluşunda Taha suresinin etkisi olduğu rivayet edilir. Bir ayet. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. Taha suresi 2 ve 3. ayetler. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Girne'deki gemi kazasında bugün 4. gün, kayıp 20 kişiden hala bir iz yok. TCG Alemdar kurtarma gemisinin bölgeye gelmesiyle 550 metre derinlikte batık gemi olduğu değerlendirilen cismin bulunduğu noktada çalışmaların yoğunlaşması bekleniyor. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendirilen 800-900 metre derinlikteki bölgede sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri havadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline saldırı girişimlerinde bulunduğu gerekçesiyle devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gülistan Doku soruşturmasında böylelikle tutuklu sayısı 30'a yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimize beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, Eskişehir ve İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 39, Trabzon 28, Erzurum 26 ve Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Merhaba, ben Nedir Neden Meryem Betül. Bugün dedemin doğum günü. O yüzden dedem için Hakkın Habibi'nin sevgili dostu ilahisini istiyorum. Teşekkürler.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Karabük'ten Ümit Korkmaz. Sizlerden Adem Karabey'den Efendim parçasını istiyorum. Bu parçayı tüm Karabük Adliyesi çalışanlarına ve tüm engelli arkadaşlara armağan ediyorum. Aynı zamanda herkesi Filistinli kardeşlerimiz için dua etmeye davet ediyorum. Sen...

Selamünaleyküm. Erzincan'dan Fatih Karada. Sıradaki eseri eşim ve çocuklarım için istiyorum. Hayırlı günler, iyi yayınlar.

Hayırlı sabahlar Ankara'dan Fatıma ben. Bize rahmet lazım ilahisine çalabilir misiniz? Tüm dinleyenlere gelsin. İyi günler.

Selamun aleyküm. Sabahımız hayır, evlerimiz bereket, akşamımız kurtuluş olsun inşallah. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için Mehmet Eminay'dan ne zaman anarsam seni çalarsanız çok sevinirim. Sizleri yücelerin en yücesi Rabbime emanet ediyorum yavrular.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de

Sizinle birlikte sevdiğiniz Ezgi'yi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Girne'deki gemi kazasında bugün 4. gün. Kayıp 20 kişiden hala bir iz yok. TCG Alemdar kurtarma gemisinin bölgeye gelmesiyle 550 metre derinlikte batık gemi olduğu değerlendirilen cismin bulunduğu noktada çalışmaların yoğunlaşması bekleniyor. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendirilen 800-900 metre derinlikteki bölgede sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri havadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline saldırı girişimlerinde bulunduğu gerekçesiyle devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gülistan Doku soruşturmasında böylelikle tutuklu sayısı 30'a yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimize beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, Eskişehir ve İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 39, Trabzon 28, Erzurum 26 ve Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber, Samimi ve Bilge Rehber. 1. Bölüm. Ebu Musa el-Eş'ari şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı emirlerini yerine getirmesi için ashabından birini görevli olarak yolladığı zaman müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın buyururdu. Yeni Müslüman olduğu için namazda konuşulmaması gerektiğini bilmeyen Muaviye bin Hakem es-Sülemi bir gün cemaatle namaz kılındığı sırada

aksıran birisine "Yerhamükallah, Allah sana rahmet eylesin" deyiverdi. Bu yersiz konuşmasından ötürü herkes ona sert sert bakar. Muaviye, "Eyvah, mahvoldum. Ne bakıyorsunuz yahu, ben ne yaptım?" deyince, bu defa namaz kılanlar onu susturmak için elleriyle uyluklarına vurmaya başlarlar. Muaviye, oradakilerin kendisini susturmak istediklerini anlayınca susar ve bu işin sonunu beklemeye başlar. Muaviye, hadisenin devamını şöyle anlatır. "Anam babam Resulullah'a feda olsun. Ne ondan önce ne de sonra peygamber kadar güzel öğreten bir öğretmen gördüm. Vallahi beni ne azarladı, ne dövdü, ne de sövdü. Namaz bitince sadece şunları söyledi. Bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır. Hazreti Peygamber vaaz ve irşat çalışmalarında insanlarla olan ilişkisini kolaylık, hoşgörü, merhamet, nezaket, zarafet ve yumuşaklık anlayışı üzerine kurmuştu. Çünkü Allah Resulü kesin olarak biliyordu ki yumuşak davranma yani rıfk, hilm bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Çıkarıldığı yerse muhakkak çirkinleşirdi. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi ayeti, peygamber zarafetinin ve nezaketinin en açık delilidir. Bir rivayette de sevgili peygamberimizin Kitab-ı Mukaddes'teki vasfı, "Şüphesiz o kaba ve katı kalpli değildir. Çarşı pazarlarda bağırıp çağırmaz. Kötülüğe kötülükle muamele etmez. Bilakis af ve güzellikle muamele eder" şeklinde anlatılmaktaydı. Bir defasında yeni Müslüman olmuş fakat henüz İslam ahlak ve adabını iyice öğrenemediği için medenileşmemiş bir kişi, bugünkü gibi halı ve kilim serili olmayan mescitte küçük abdestini bozmuştu. Orada bulunanlar o kişiyi yaka paça dışarı atmak üzereyken Resulullah müdahale edip engelleyerek "Onu bırakın da küçük abdestini bozduğu yere bir kova su döküverin" diye tembihledi ve orada bulunanlara "Siz ancak kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak gönderilmediniz" buyurdu. Rahmet elçisi vaaz ve irşat görevinde takip ettiği üslubunu "Allah beni zorlayayım ve hata arayayım" diye göndermedi. "Bilakis öğreteyim ve kolaylaştırayım diye gönderdi" şeklinde açıklamıştır. Bu güzel hasletleri çevresindekilere de tavsiye eden Resulullah, bazı emirlerini yerine getirmesi için ashabından birisini görevli olarak yolladığı zaman, "Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın" buyururdu. Hazreti Peygamber günah olmadığı müddetçe iki durumdan birini tercih ettiğinde daima en kolay olanını tercih ederdi. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun'a hitap ederek "Firavun'a gidin çünkü o iyice azdı. Ona yumuşak söz söyleyin belki öğüt alır ve korkar" diye emretmişti. Firavun'a bile yumuşak söz söylemeyi emreden bir dinin mensupları elbette bu prensiplerden hareketle bütün insanlara karşı daha bir dikkatli, özenli ve merhametli bir şekilde öğüt vermekle yükümlüdürler. Vaaz, bir kimseye kalbini yumuşatacak, onu günahlardan uzaklaştırıp sevaba yöneltecek, ilahi mükafatı ve cezayı hatırlatarak hayrı, iyiliği ve yararlı işler yapmayı, haram ve kötülüklerdense sakınmayı benimsetecek, Allah'a ve Hazreti Peygamber'e itaate sevk edecek ve doğru yolu gösterecek güzel sözler söylemektir. İrşatsa insanlara doğru yolu göstermek, müminleri dini görevlerini yerine getirmeye çağırmak demektir. Mevize, zikr, zikra, tezkire, nasihat, tavsiye, tebliğ, tezkir, inzar, tahzir, emri bil maruf, nehy anil münker kavramları, vaaz ve irşatla yakın ilişkisi olan kavramlardır. Allah ve Resulü tarafından bildirilen doğruları ve güzellikleri anlatmak, öğütlemek, hatırlatmak ve bu bağlamda nasihatte bulunmak, uyarmak anlamlarına gelen vaaz, mevize ve rüşt kökünden türüyerek hidayet, doğruluk, isabet, hayır, fayda anlamlarına gelen kelimeler ilahi hitapta da yerlerini almıştır. Yüce Allah Kur'an'da vaaz etme, öğüt verme fiillerini zaman zaman "o düşünüp tutasınız" diye size öğüt veriyor ve "Allah size ne kadar güzel öğüt veriyor" şeklinde bizzat kendi zatına isnat ederek kullanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de öğüt veren,
ya Rabbimizin bizzat kendisi ya da onun tarafından gönderilmiş peygamberlerden herhangi birisidir. Bu durum, vaaz ve irşat görevlerinin temelde Allah'ın emriyle bir peygamber mesleği olduğunu göstermekle beraber, bu işi yapmanın önem ve faziletini de ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, sen öğüt ver, hatırlat. Çünkü öğüt, müminlere fayda verir buyurularak, vaaz ve irşadın müminlere fayda vereceği de ifade edilmiştir. Nitekim Hazreti Peygamber, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını saydığı bir hadisinde, nasihat istediğinde ona nasihatte bulunmayı bu hakların içinde saymıştır. Aynı şekilde Resul-i Ekrem, sizlerden birisi mümin kardeşinden öğüt istediğinde kardeşi ona nasihat etsin buyurmuştur. Vaaz ve irşat, Müslümanların dini görevlerini yerine getirmelerinde onlara yardımcı olma vazifesidir. Müslümanlar için asıl olan bu dünyada sırat-ı müstakim üzere olabilmektir. Kur'an-ı Kerim, insanın iyiyi kötüden ayırt etme yeteneğine vurgu yapmakla birlikte, bunun yetersiz kalması veya yanlış kullanılması sebebiyle yanıltıcı ve saptırıcı faktörlerin de etkisiyle insanların yanlışlar içerisine düşebileceğini ifade etmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah yolundan saptırırlar buyurmaktadır. Yine, şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez ayeti sosyolojik bir gerçeğe işaret etmektedir. Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde toplumda meydana gelecek bozulmalar Kur'an'da zulüm olarak nitelendirilmiş ve bunun sonucunda ortaya çıkacak olan fitnenin sadece kötülere değil toplumun bütün fertlerine yönelik olacağı ifade edilmiştir. İslam, insanın selim fıtratının özelliklerini hatırlatmakta, aklına vahiy ile ışık tutmakta ve sosyal tecrübesinin sağlıklı yürümesine katkıda bulunmaktadır. Bu sebeple vaaz ve irşat faaliyetleri Müslümanlar arasındaki manevi yardımlaşma ve dayanışmanın en başında yer alır. Gerçekte vaaz ve irşat görevi Müslümanların kendilerine, diğer din mensuplarına ve bütün insanlara karşı sorumluluk yüklemektedir. Hazreti Peygamber bu sorumluluğu bir hadisinde belli bir üslupla, yaşadığımız dünyayı bir gemiye, bütün insanları da bu gemiyle yol alan yolculara benzeterek anlatır. Yolcular kendi içlerinde iki kısma ayrılırlar. Bir kısmı Allah'ın hududunu gözeten ilim, irfan, akıl ve erdem sahibi insanlar, diğer kısmı ise bu hududu çiğneyen, heva ve arzularına esir düşmüş kimselerdir. Gemi hareket etmeden önce bu iki grup insan, kura ile yerlerini belirlemiş, birinciler üst kısma yerleşirken ikinciler alt kısımda yerlerini almışlardır. Gemi tam denizin ortasında vardığında aşağıdakiler güya yukarıdakilere gidip rahatsız etmemek gibi masumane görünen bir gerekçeyle su ihtiyaçlarını gidermek için geminin dibini delmeye başlarlar. Yukarıdakiler bu duruma sözle müdahale ederek böyle yapmamalarını isterler. Zira bu duruma mani olmadıkları takdirde aşağıdakiler batacakları gibi yukarıdakiler de helak olacaktır. Ancak hikmetli bir yolla onlara engel oldukları zaman sadece kendileri değil aşağıdakiler de batmaktan kurtulacaklardır. Yine Hazreti Peygamber bu konuda bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Bunu da yapamazsa kalbiyle kötülüğe tavır koysun. Ondan nefret etsin ki bu da iman eden kişinin asgari yapması gereken şeydir buyurarak kötülüğün bir şekilde değiştirilmesinin gerekliliğine işaret etmiştir. Ayrıca Hazreti Peygamber, canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredip kötülükten sakındırırsınız ya da böyle yapmazsanız Allah size bir ceza gönderiverir de ona dua edersiniz ama o duanızı kabul etmez buyurmuştur. Şüphesiz bu rivayetler irşat görevinin ihmal edilemeyecek kadar önemli bir faaliyet olduğunu, aksi takdirde duaların reddinden toplumun bütününün cezalandırılmasına kadar varan yaptırımları beraberinde getirebileceğini haber vermektedir. Hazreti Peygamber'in bütün hayatı peygamberlik görevinin gereği olarak insanları Allah'a çağırmakla ve irşatla geçmiştir. Resul-i Ekrem kısa zamanda bütün çağlara örneklik edecek altın bir nesil yetiştirmiştir. Onun başarısının altında yatan en büyük sebep,
hiç şüphesiz insanlara inanmadığı ve yaşamadığı hiçbir şeyi söylememiş olmasıydı. Allah Resulü vaaz ve nasihat ettiği her şeye önce kendisi iman etti ve söylediklerini yaşadı. Çünkü vaaz ve irşat görevini yürüten kişinin tavsiye ettiğini bizzat uygulaması şarttı. Bu durum görevi bizzat vaaz ve irşat olanlar için geçerli olduğu kadar çevresine İslam'ın güzelliklerini anlatan her Müslüman için de geçerliydi. Elbette Yüce Rabbimizin kendinizi unutup da başkalarına mı iyiliği emrediyorsunuz? Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz uyarıları boşuna değildi. Uyguladığını tavsiye etme önemli bir ahlak ilkesi, şahsiyet ve inandırıcılık meselesidir. Hazreti Peygamber'in sahabilerinden Ebu Derda, bilmeyene bir kere yazıklar olsun, bilip de bilgisine göre amel etmeyene 7 kere yazıklar olsun uyarısını yapmıştır. Hasan-ı Basri'nin talebelerinden Malik bin Dinar da, alim bildiği ile amel etmediği zaman onun vaaz ve nasihati yağmur damlalarının yalçın kayadan kayması gibi gönüllerden silinir gider demiştir. Her iki sözde bildiğiyle amel etmeyen kişilerin vaaz ve irşat görevlerinde başarılı olmalarının mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Hiç şüphesiz söylediklerini yaşamayan kişilerin sözleri başkalarının kalplerinde ve düşünce dünyalarında akis bulamaz. Hazreti Peygamber'in insanları irşad ederken uyguladığı yöntemler de son derece dikkat çekicidir. Yüce Allah Hazreti Peygamber'e hitaben, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et buyurmuştur. Bu ayette ifade edilen yöntem, hikmet, güzel öğüt, iyi niyet ve samimiyetle yapılan tartışmadır. Kısacası muhatabın akli ve kültürel yapısıyla yeteneklerini göz önünde bulundurmak ve bu vazifeyi en güzel tarzda yerine getirmek Allah Resulü'nün irşat yöntemiydi. O bir hadisinde, din samimiyettir buyurmuştur. Kime karşı diye sorulduğunda da cevaben, Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurmuştur. Ayrıca Kur'an'da insanları Allah'a çağırmayla ilgili olarak yumuşak söz anlamında kavli leyyin, doğru ve faydalı söz anlamında kavli maruf, iyi, güzel, doğru ve hak söz anlamında kavli hasen, doğru ve sağlam söz anlamında kavli sedid kavramları kullanılmıştır. Tüm bu kavramların işaret ettiği metot, Lokman'ın oğluna öğüdü tarzında samimi bir sohbet ve sıcak bir öğüttür. Resul-i Ekrem insanları irşad ederken muhataplarını tanımaya özen gösterir, onların duygularını, isteklerini ve birey olarak özelliklerini dikkate alırdı. Kendilerine yakın ilgi göstererek onları en güzel şekilde irşad ederdi. Bir keresinde Hazreti Peygamber'in huzuruna genç bir delikanlı gelir ve kendisine zina etmesi için izin verilmesini ister. Orada bulunanlar hayretler içinde genci ayıplamaya, terslemeye hatta bağırışmaya başlarlar. Hazreti Peygamber ise yaklaş buyurur. Sonra onu dizinin dibine oturtup sorar. Annenle zina yapılmasını ister misin? Genç, yoluna kurban olayım, hayır istemem ya Resulallah der. Hazreti Peygamber, diğer insanlar da anneleriyle zina yapılmasını istemezler buyurur ve tekrar sorar. Peki kızın içinde bunu ister misin? Genç, yoluna kurban olayım, hayır istemem ya Resulallah der. Hazreti Peygamber, diğer insanlar da kızları için bunu istemezler buyurur ve aynı şekilde teker teker kız kardeşi, halası ve teyzesi için de sorusunu tekrarlar. Aldığı cevaplar üzerine insanların da bu mahremleri hakkında zinaya asla razı olmayacaklarını belirttikten sonra mübarek ellerini gencin göğsüne koyarak ''Ya Rabbi, bunun günahını bağışla, kalbini temizle ve fecrini muhafaza et.'' diye dua eder. Genç tam manasıyla ikna olur. Hazreti Peygamber'in duasının bereketiyle bir daha böyle bir kötülüğe yönelmez. Bu rivayette Hazreti Peygamber genci irşad ederken ikna yöntemini kullanmış, onu yanına oturtmuş ve ona dokunmuştur. Hazreti Peygamber'in insanları irşad ederken beden dilini etkili bir biçimde kullandığı da bu örnekte görülmektedir. Allah Resulü insanlarla olan ilişkilerinde kusur aramadığı gibi onların kusurlarını yüzlerine de vurmazdı. Herhangi bir kişinin hoşnut olmayan bir haline veya sözüne şahit olduğunda, filana ne oluyor ki şöyle diyor veya şöyle yapıyor demez, bazılarına ne oluyor ki şöyle diyor veya yapıyorlar derdi.
Onun bu tutumu, vaaz ve irşat görevini yerine getiren kişilerin topluma hitap ederken şahısların hatalarını düzeltmede izleyecekleri yol ve üsluba ilişkin ölçüler sunmaktadır.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Sevginin belirtisi nedir? Herkes sevdiğini iddia eder. Bu iddianın anlamı nedir? İnsan sevgilinin yüzüne bakınca sevdiğini anlar. Göz için bakarken her şey örtülü olabilir. Fakat gönül için herhangi bir örtü söz konusu değildir. Sevip sevmediğini anlamak isteyen insan gönlüne bakmalıdır. Çünkü asıl sevgi gönülden anlaşılır. Sevgililerin yüzlerinde bunu belirten izler bulunur. Göz göze gelince onlar birbirlerini anlarlar. Birinin sevip sevmediğini anlamak istersen gözüne dikkat et. Sana bakınca sevip sevmediği gözünden belli olur. Aşık yüzünden belli olur. Aşığın söylediği sözde sevdanın anlamı yatar.

0: Arkası Yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 95. Bölüm. Sinek Vızıltısı.
3: Aa, kolay gelsin dede. Ağaçların dibini çapalamaya başlamışsın.
4: Güneş yüzünü iyice göstermeye başladım. Ağaçlar çiçeğe durmadan çapasını yapayım dedim yavrum.
3: İyi etmişsin dedeciğim. Ben de okula gidiyorum.
4: Al bakalım, koy şunu cebine.
3: İyi de benim harçlığım var ki.
4: Ben sana harçlığım var mı diye sormadım ki. Ne yani? Dedeler torunlarına istedikleri zaman para veremezler.
5: Ne? Biri para mı dedi? Biri harçlık mı dedi?
4: Al bakalım. Bu da senin harçlığın.
5: Oo, hem de 20 lira. Teşekkürler dede.
4: Bir şey değil. Çocuklar kenardan yürüyün. Karşıdan karşıya geçerken de dikkat edin ha.
3: Tamam dedeciğim.

0: Şerife, bu ses nereden geliyor?
1: Hangi ses?
0: İşte bu ses.
1: Ha, o ses mi? Babam bahçede meyve ağaçlarının dibine çapa yapıyor da anne.
0: Maşallah, bugün de hava pek güneşli. Ben de bahçeye çıkayım da kemiklerim ısınsın biraz.
1: Anne, giderken şu ekmek kırıntılarını da götürür müsün?
0: Elbette götürürüm kuşların, karıncaların nasibini. Bu arada sabah kümesten yumurta alan oldu mu hiç?
1: Yo, olmadı. Kahvaltıdakiler dünküydü.
0: O zaman hazır bahçeye çıkmışken yumurtaları da toplayıvereyim. Kolay gelsin beyim.
2: Oo, hoş geldin Ayşe Hanım.
0: Hoş bulduk. Şu kırıntıları duvarın üstüne bırakayım.
2: Maşallah. Bak, seni görünce kuşlar nasıl da hareketlendi.
0: Of, acıkmış bunlar. Gelin bakalım, gelin. Kavga etmeden yiyin bakalım. Özellikle sen. Kabarık tüylü kuş, kenara çekil bakayım. Biraz da arkadaşların gelsin.
3: Selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam oğlum.
0: Hayırdır? Dükkana yeni gitmemiş miydin sen?
3: Bir esnaf arkadaşım vefatını öğrendim de anne. Onun cenazesine katılacağım.
2: Senin üstün başın hep boya olmuş.
3: Osman bir müşteriye boya kutusunu uzatırken elinden düşürdü de çinerle de sildim ama...
0: Bazı lekeler hemen geçmez oğlum. Sıkma canını sen. Şerife o lekeleri çıkaracak bir formül bulur.
3: Öyleyse ben hemen içeri geçiyorum. Size kolay gelsin.
2: Sağ olasın Tahsin'im evladım.
0: Ne oldu Mahir? Niye çekip duruyorsun?
2: Hanım, eskiden bir ölüm haberi aldığımız zaman kendimizi o vefat eden kişinin yerine koyardık.
0: Evet ya. Günlerce ölümü tefekkür ederdik.
2: Şimdi ise her gün çevremizden birileri eksiliyor. Ama sanki bu haberler bize sinek vızıltısı gibi gelmeye başladı. Çok dünyevileştik, çok.
0: Oysa alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz lezzetleri yok edeni, ölümü çok hatırlayın buyurmuyor mu?
2: Buyuruyor ya. O ne söylerse doğrudur. İnandık ve tasdik ettik.
0: Mahir, bugün öleceğini bilmiş olsaydın ne yapardın?
2: Yine bu ağaçların dibine çapa yapardım.
0: Nasıl olur? Öleceğini bildiğin halde nasıl çapa yaparsın?
2: Bak hanım, bir iş yapacağım zaman önce niyet ederim. Mesela çapa yapmadan önce niyet ettim Allah rızası için ağaç tiplerini çapalamaya. Ağaçların daha sağlıklı olması için işimi güzel yapmaya diye. Söyle bakalım, şimdi bu ağaçların meyvesinden kimler yiyecek?
0: İnşallah biz yiyeceğiz. Komşularımız yiyecek. Sonra kuşlar yiyecek.
2: Bak işte, o bahsettiklerin bunlardan yedikçe bizim hanemize de sevaplar yazılacak. Yüce Allah'tan gelecek her hayra ihtiyacın varken çapalama işini az görme Ayşe Hanım.
0: Ne güzel söyledin. Sözlerin tıpkı bir nakış gibi içime işledi. Her işimizi böyle ibadet şuuruyla ve güzel bir niyetle yaparsak ölüme de hazırlıklı yakalanmış oluruz.
2: Yeter ki biz ölümü ve bir ölümlü olduğumuzu unutup da kibre kapılmayalım. Şükreden bir kul olalım, sabreden bir kul olalım, tevekkül eden bir kul olalım. Her işimiz selamete çıkar evelallah. Hem şair ne diyor?
0: Söyle bakalım, ne diyor?
2: Bir çıkış yolu vardır her işin sonunda. Hayat çıkmaz sokak değil ki. Başı da belli, sonu da.
3: Oo baba, döktürüyorsun yine.
2: Yok yok, bir şey döktürdüğümüz yok oğlum. Arada bir aklımıza gelenler dilimize düşüveriyor işte.
3: İstersen cenazeye birlikte gidebiliriz.
2: Son bir ağaç kaldı. Şunun dibini de çapalayayım. Çıkarız birazdan.
3: Anne, çarşıdan istediğin bir şey var mı?
0: Yok yavrum. Selametle gidin, selametle gelin inşallah.
2: Çok şükür. Bu işi de bitirdik. Biz çıkıyoruz hanım.
0: Güle güle gidin. Ey kabarık tüylü kuş, yine mi sen? Doyduğunu da anlamıyor bu hayvan. Kursağın dolmuş ya senin. Bak hala ben kime diyorum. Neyse, nasibin kadar yersin. Ben gideyim de kümesten şu yumurtaları toplayayım.
3: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten

0: Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 2 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 20 Rebiul Evvel 1448. Rumi takvime göre 20 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Taha suresinden mesajlar. Taha suresi Kur'an'da 20. sure olup 135 ayetten oluşur. Mekke döneminde Meryem suresinden sonra inmiştir. Surenin inişine dair özel bir sebep belirtilmez. Ancak Hazreti Peygamber ve müminleri teselli etmek amacıyla Habeşistan'a hicret edenlerin olduğu bir dönemde indirilmiştir. Adını ilk ayetteki harflerden alır ve tevhid, nübüvvet, ahiret gibi konuları işler. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın peygamberliği ve mücadeleleri surenin büyük bölümünü oluşturur. Giriş kısmında Kur'an'ın zorluk için inmediği, Allah tarafından gönderildiği ve Allah'ın her şeyi bildiği vurgulanır. Sure, Hazreti Musa'nın peygamberliğinin ilanını, Firavun'la mücadelesini, kavmiyle yaşadığı sorunları ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ın şeytanın vesvesesine kapılıp cennetten çıkarılmasını anlatır. Son kısımdaysa sabır, Allah'a tevekkül ve dünya nimetlerine aldırış etmemenin önemi vurgulanır. Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara zaferin yakında geleceği müjdelenir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in Müslüman oluşunda Taha suresinin etkisi olduğu rivayet edilir. Bir ayet. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. Taha suresi 2 ve 3. ayetler. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ey kayyum, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hakkımdan yürümeyin, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Girne'deki gemi kazasında bugün 4. gün. Kayıp 20 kişiden hala bir iz yok. TCG Alemdar kurtarma gemisinin bölgeye gelmesiyle 550 metre derinlikte batık gemi olduğu değerlendirilen cismin bulunduğu noktada çalışmaların yoğunlaşması bekleniyor. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendirilen 800-900 metre derinlikteki bölgede sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri havadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline saldırı girişimlerinde bulunduğu gerekçesiyle devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gülistan Doku soruşturmasında böylelikle tutuklu sayısı 30'a yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, Eskişehir ve İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 39, Trabzon 28, Erzurum 26 ve Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere ilk insanların yapmış olduğu duayı hatırlatmış olacağım.

0: Malumunuz olduğu üzere Hazreti Adem aleyhisselam, eşi Hazreti Havva validemizle birlikte cennette yaratılmış, ardından işlemiş oldukları kusur sebebiyle yeryüzüne gönderilmişlerdir. Ama gerek Hazreti Adem gerekse Hazreti Havva yapmış oldukları yanlış ve hatada ısrarcı olmamışlar ve Cenab-ı Allah'a dua ederek, yalvarıp yakararak, istiğfarda bulunarak bağışlanma taleplerini dile getirmişlerdir. İşte onların yapmış oldukları duayı, yani bir anlamda ilk duayı, ilk insanların duasını bugün beraberce hatırlamış oluyoruz. Araf suresinin 23. ayeti kerimesinde yer alan dua ifadesinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Adem aleyhisselam anlamış oluyoruz ki, yapmış olduğu kusuru neticesinde beş şey ile mutlu olmuştur. Birincisi, emre karşı gelmeyi itiraf etmiştir. İkincisi, pişmanlık duymuş. Üçüncüsü, nefsini kötüleyip yermiş. Dördüncüsü, tövbeye teşebbüs etmiş, Rabbine yönelmiş. Ve beşincisi, Cenab-ı Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemiştir. İblis de hata yapmış, isyanda bulunmuş ama maalesef o günahını kabul etmemiş, pişmanlık duymamış, kendini kınamamış ve Cenab-ı Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş ve lanetlenip kovulan bir varlık olmuştur. Bu ayeti kerimede öne çıkan birkaç hususu da bu vesileyle hatırlamış olalım. Bir kere anlamış oluyoruz ki insan olarak her birimizin hatası, yanlışı, kusuru olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği gibi Adem oğulları günahkardır. Günahkarların en hayırlısı tövbe edenlerdir buyuruyor Peygamberimiz. Günahsız olmak, hiç hata ve yanlış yapmadan bir hayat sürebilmek, sürdürebilmek şüphesiz insan için çok zor, belki de imkansız bir haldir. Ama kula düşen günahında ısrarcı olmamak ve yapmış olduğu yanlıştan pişmanlık duyarak Rabbine yönelmek, tövbe etmek ve bununla birlikte istiğfarda bulunup o günahın yükünden arınmak için Cenab-ı Allah'tan bağışlanma dilemektir. Birçok İslam alimi tövbe ile istiğfarın farklı şeyler olduğuna da dikkatimizi çekmişlerdir. Şöyle ki, istiğfar geçmiş günahlardan mağfiret talep etmektir. Tövbe ise gelecekte yapılması muhtemel günahlar hususunda Allah'a yönelmek ve pişmanlığı arz etmektir. Tövbe, insanın uygun olmayan şeyleri ve yaptığı günahları giderme hususunda bizzat kendisinin azimli ve gayretli olmasıdır. İstiğfar ise ferdin Allah'tan yardım dilemesi anlamına gelir. Tevbe, kulun gayretinin bir ürünü ve neticesidir. Kıymetli kardeşlerim, tevbe hata ve günahtan dönüştür. Onu terk etmek ve Cenab-ı Allah'ın istikametine, emri istikametine doğru bir hayat tarzını bir anlamda tercih etmektir. Tövbede samimiyet ve içtenliğin asıl olması nedeniyle tekrar o yanlışa, hataya dönmek beklenmez. Şu hususu da bu vesileyle ifade etmeliyiz. Günah nedir? Kıymetli kardeşlerim, bazen bazı kardeşlerimiz kendilerinin Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı bazı şeyleri yapmamaları sebebiyle günahları olmadığı zannına kapılabiliyorlar. Benim ne günahım var ki diyebiliyorlar. Ama günah iki boyutu olan bir kavramdır. Birincisi şudur. Günah Allah'ın evet yasakladığı şeyleri yapmak. İkincisi Allah'ın emirlerini de yapmamaktır. Namaz kılmamak bir günahtır. Oruç tutmamak bir günahtır. Zenginse bir kulun zekat vermemesi bir günahtır. Sosyal vazifeleri, görevlerini yapmaması günahtır. Bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasını ihmal edip bakmaması günahtır. Akrabalarla bağını kesmesi günahtır. Komşuluk ilişkilerini zedeleyip etrafına bir insanın güven vermemesi günahtır. Hem ferdi hem de sosyal vazife ve görevleri yerine getirmemek günahtır. Elbette bununla birlikte Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı içki içmek gibi, kumar oynamak gibi eylemleri yapmak da günahtır. Dolayısıyla mümin hem kendisine emredilenleri yaparak hem de yasaklanılan fiillerden kaçınmak suretiyle günahlarından uzak durmaya çalışmalıdır. Cenab-ı Allah tevbe eden insanların bağışlanacağına dair ümidi hep diri tutmayı bize öğütlüyor. Şirk dışında bütün günahların affedilebileceği hakikatini bize Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde ifade edip dikkatimize sunuyor. Mümine yakışan atası, babası Hazreti Adem, anası Hazreti Havva misali günahının farkına vardığı anda pişmanlık duyup ona Rabbe sığınmasıdır. İşte Hazreti Adem'le Hazreti Havva bu samimiyet içerisinde Cenab-ı Allah'a yönelmişler ve ayet-i kerimede ifade edildiği üzere biz günah işlemek suretiyle kendi nefsimize zulmettik diyerek Cenab-ı Allah'a sığınmışlardır. Bu ifadeden anlıyoruz ki insanın günah işlemesi kendisine yaptığı en büyük kötülüktür. Kendisine yönelik bir zulümdür. İnsan kendine zulmeder mi? Evet, günah işlemek suretiyle insan kendine zulmedebilir. Bu ayet-i kerime bunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Cenab-ı Allah bizi her türlü günahtan ısrarla kaçınan ve hata ve yanlış yaptığında da Cenab-ı Allah'a sığınıp ondan bağışlanma dileyen kullarından eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı. En güzel ahlakı, İslam ahlakını tamamlamak üzere gönderilen, adı güzel, kendi güzel, özü güzel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine peygamberlik gelmeden önce de sözünde, halinde ve davranışlarında güvenilir bir insan olarak tanınmıştır. Bu özelliği toplum nezdinde öyle bir yer etmiştir ki onu görenler, El Emin, güvenilir Muhammed geliyor diye sevinçlerini dışa yansıtmışlardır. Kabe'nin tamiratında yaşanan şu olay, işaret ettiğimiz hususun en güzel göstergelerinden biridir. Hazreti Adem tarafından inşa, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından imar edilen Kabe, Allah Resulüne peygamberlik gelmeden önce bazı sebeplerden dolayı tamir edilmek istenir. Mekkeliler bu bakım ve onarım işini kutsal bir vazife olarak görürler. Herkes bu önemli görevin bir ucundan tutar. Günler geçer, Kabe yükselmeye başlar. Sıra Hacer-ül Esved taşının yerine konmasına gelir. Mekke'de bulunan her bir kabile bu önemli görevi yerine getirmek için birbiriyle yarışır. Hal öyle bir vaziyet alır ki insanlar mukaddes kabul edilen bu taşı yerine koymak için boğaz boğaza gelir. Kılıçların çekildiğini ve kabilelerin birbirlerine sert müdahalede bulunacağını görenler ortaya bir fikir atarlar. Şu anda Kabe'ye dışarıdan ilk kim gelirse onun hakemliğine başvuralım. O ne hüküm verirse ona rıza gösterelim. Orada bulunanlar bu teklifi kabul ederler ve meraklı bakışlarla çevrelerini süzmeye başlarlar. Derken alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'ye doğru geldiğini görürler. Herkes heyecanla haykırmaya başlar. El Emin geliyor, El Emin geliyor, insanların en güvenilirleri geliyor diye. Evet, gelen Muhammedül Emin'di. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye yaklaşınca durum kendisine anlatıldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi bir örtü getirilmesini istedi. Hacer-ül Esved'i getirilen örtünün üzerine koydu. Her kabileden ileri gelen bir temsilcinin örtünün bir ucundan tutmasını istedi. Onlar örtüyü tutarak kaldırdılar. Allah Resulü Hacer-ül Esved taşını mübarek elleriyle yerine yerleştirdi. Fahri Kainat Efendimiz hem içinde yaşadığı toplumun hem de bütün insanların sıkıntılarına çare bulmak, güven içinde yaşayacakları bir dünya inşa etmek, ahiretlerine cennet kılmak için var gücüyle gayret göstermiştir. Bu kapsamda İslam gelmeden önce Mekke'de kurulan ve kendisi de üyesi olmaktan her zaman mutluluk duyduğu Hılful Fudul, Faziletlilerin Antlaşması isimli iyilik teşkilatının içinde bulunmuştur. Bu topluluğun kuruluş amacı, bir toplumda güvenin nasıl tesis edileceğinin de ifade edildiği şu sözde vücut bulmuştur. Allah'a yemin olsun ki, Mekke şehrinde birine zulüm ve haksızlık yapıldığı zaman, hepimiz, o kimse ister iyi ister kötü olsun, ister bizden ister yabancı olsun, kendisine hakkı verilinceye kadar tek bir el gibi hareket edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz daima bu topluluktan hayırla bahsetmiş, böyle bir oluşuma tekrar çağrıldığı takdirde tereddüt göstermeden ona katılacağını ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz insanları doğru sözlü olmaya, yalandan kaçınmaya davet etmiştir. Zira hepimiz bilmekteyiz ki güvenilir bir insan olmanın da, güvenli bir toplum inşa etmenin de, insanların kalplerine İslam'ı nakşetmenin yolu da sözü doğru kılmaktan geçmektedir. Zira söz vardır, yuva kurar, eşler arasında sevgi ve saygıyı tesis eder. Söz de vardır, ocaklar söndürür, umutlar tüketir. Yunus'umuzun dilinden bu husus ne de güzel şiire bürünmüştür. Söz ola kese savaşı, söz ola bitüre başı, söz ola avulu aşı, bal ile yağ ide bir söz. Evet, sözünü güzel ve hayırlı kılan söyleyiversin. Sözünü kem ve kırıcı eyleyen, Allah için sükut etsin. Her sözü kıyamete kadar gelecek bütün insanlara rehberlik eden Allah Resulü
bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete iletir. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme iletir. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı olarak yazılır. Sözün güzel ve iyi olması yeterli mi? Söz, kişi için ne kadar önemli ve değerliyse, davranışın da sözle uyumu o kadar önemli ve değerlidir. Tam da bu noktada Ziya Paşa'nın şu meşhur dizesine hep birlikte kulak verelim. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Kimi insanların sözlerini hayranlıkla dinleriz, sözün büyüsüne kapılırız, keşke hep konuşsa da biz dinlesek deriz. Bu kişinin sözüyle uyuşmayan davranışlarını gördüğümüz zamansa şaşıp kalırız. Ona karşı olan sevgi ve saygımız bir anda bitiverir. İşte bu durum bizim için de geçerlidir. Evde çocukların, okulda öğrencilerin, iş yerinde çalışanların güven dolu bir hayat içinde yaşamalarını arzu eden herkes, özüyle sözünü, sözüyle davranışını bir kılmalıdır. Zira sözle davranış birbiriyle uyumsuz hale gelirse, kişiyi bekleyen ancak olduğundan farklı görünmektir, yani ikiyüzlülüktür, nifaktır. Sözüyle eylemi farklı olanlar, ilkeli ve tutarlı bir davranış sergileyemezler. Böyle insanların esasında kendisine güveni yoktur, çevresine de güven aşılaması çok zordur. Hatta böyle kişiler yüzünden toplumu ayakta tutan güven duygusu sarsılır, samimiyet zedelenir, kardeşlik bağları zayıflar, birlik ve beraberlik sekteye uğrar. Peygamber Efendimiz böyle bir yanlışa yeltenenleri şöyle uyarmaktadır. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelen iki yüzlüler olduğunu görürsün. Şimdi gelelim kendimize. Bir mümin olarak imanımız, ibadetlerimiz ve güzel ahlakımızla, söz, tavır ve davranışlarımızla ne kadar güvenilir bir insanız? Güven, müminin ayırıcı vasıflarından biridir. Kendimize, ailemize, toplumumuza ve bütün insanlara karşı güvenilir olmayı başarabildik mi? Güven, ümmeti Muhammed olmanın alameti farikalarından biridir. Sevgili Peygamberimizin, mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer, hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsad eder. Hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere daima iyiliklerin peşinden koşabildik mi? Kimseyi kırmadan bir ömür geçirebildik mi? Güven, iyi bir insan, güzel bir Müslüman olmanın yolları arasındadır. Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretlerinin aşık der inci tenden, incinme incitenden, kemalde noksan imiş, incinen incitenden ifadelerinde işaret ettiği incitmeyen ve bundan daha kamili olan, incinmeyen bir kul olabildik mi? Ne mutlu ümmeti olmakla şerefyab olduğumuz Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ahlakını kuşananlara, ne mutlu huzura erenlere, etrafına huzur verenlere, ne mutlu özüyle, sözüyle ve davranışlarıyla güvenilir bir Müslüman olanlara. Sözümüzün sonu, sözün en güzelini, en doğrusunu ve en güvenilir olanını söyleyen Resul-i Ekrem'in şu hadisi şerifleri olsun. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun, gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının. Ellerinizi haramdan çekin. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü Duha, vey gönül matlubu mahu enveri Bedrü Deca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin masarı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, ve rameyte iz rameyte nası, kılmıştır imba. Cismi pakiyle, makamı kudse vasıl olduğu, nutkı sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme, şahu şefi kıldı seni, onun için, rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep. Hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü. Lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur. Ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar. Sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem. Ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Girne'deki gemi kazasında bugün 4. gün. Kayıp 20 kişiden hala bir iz yok. TCG Alemdar kurtarma gemisinin bölgeye gelmesiyle 550 metre derinlikte batık gemi olduğu değerlendirilen cismin bulunduğu noktada çalışmaların yoğunlaşması bekleniyor. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendirilen 800-900 metre derinlikteki bölgede sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri havadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline saldırı girişimlerinde bulunduğu gerekçesiyle devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gülistan Doku soruşturmasında böylelikle tutuklu sayısı 30'a yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, Eskişehir ve İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 39, Trabzon 28, Erzurum 26 ve Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenler. Bağımlılıktan Özgürlüğe programında bağımlılık örneklerini, tedavi yöntemlerini, bağımlılıkla mücadele usullerini, bağımlılık yapıcı maddelerden kaçınma yollarını, bağımlılıkların ne kadar önemli olduğunu ve bağımlılıkların ne kadar yüksek risk taşıdığını konuşmaya devam ediyoruz. Ve bu konuda bir farkındalığı toplum geneline yaymak, bağımlılıkla mücadelede kamu kurum ve kuruluşları yanında bir vatandaş bilinci oluşturmak ve bu konuda el birliğiyle çalışmak için ortak irade ortaya koymak istiyoruz. Evet, bugün tedaviyi konuşacağım sizlerle ve bağımlılıkla mücadelede tedavi aşaması maalesef hiç arzu etmediğimiz halde bir şekilde artık müracaat etmek durumunda kaldığımız bir son aşamayı oluşturuyor. Çünkü bağımlılığın tedavisi, tedavi aşaması artık onu tekrar geri döndürmek için son çare aşamamız. Bunu sağladığımızda bağımlılık yapıcı unsurlardan tekrar arındırıp kişiyi bağlı hale getirdiğimizde, kendi iradesini, kendi hayatını yönetebilecek bir aşamaya taşıdığımızda, evet, bu tedavi başarıya ulaşmış oluyor. Bağımlılık tedavisinde kişinin moral ve motivasyonu son derece önemli. Öncelikle bunu ifade edelim. Çünkü uyuşturucu ve alkol bağımlıları özellikle tedavinin işe yaramayacağı düşüncesindeler. Ancak bu çok yanlış bir düşünce. Çünkü tedavideki en önemli nokta kişi tamamen iyileşmez, düzelir noktası. Bağımlı bireylerin birçoğu madde kullanımını tek başlarına bırakabileceklerine inanıyorlar. Yani böyle bir sahte özgüven var. Dolayısıyla tedaviye başlamayı tercih etmiyorlar. Hatta çoğu zaman tedaviyi reddediyorlar. Halbuki bağımlılık ciddi bir beyin bozukluğu sorunu.

Tedaviyi tercih etmiyorlar. Hatta çoğu zaman tedaviyi reddediyorlar. Halbuki bağımlılık ciddi bir beyin bozukluğu sorunu. Yani beyin nörolojik anlamda işlevini yerine getire

babası, efendim bir takım profesyoneller onu bu konuda yönlendirdiği halde bir direnç var. Ama bir gün bu ısrar sonuç veriyor, direnç kırılıyor. İşte o anda tedavi sürecinin de hemen başlatılabilmesi önemli. Tedavi sürecinde bireyin diğer problemleriyle de ilgilenilmesi gerekiyor. Mesela ailevi problemleri, ekonomik problemleri, genel olarak sosyal hayatla ilgili bir takım problemleri olabilir. Bütün bunlar tedavinin parçası olarak görülmeli ve tedavi bir bütün olarak kişiyi iyileştirmeyi amaçlamalı. Yine temel ilkelerden birisi tedavi sürecinin sürekli ve esnek olması. Yani kişinin o anki gereksinimlerine cevap vermesi gerekiyor tedavinin ve değişen ihtiyaçlara göre de tedavide uygulanan yöntemlerin tedavi ile ilgili alanların genişletilmesi, daraltılması gerekiyor. İlaç ve psikolojik tedaviler birlikte uygulanabilmeli tedavi sürecinde. Biraz önce dediğim gibi sosyal çevre ilişkilerini, iş yeri, aile, ekonomi bir taraftan iyileştirirken diğer taraftan da bunun biyolojik tıbbi tedavi kısmı devam etmeli. Aziz dinleyenlerim, bağımlılık ve ruhsal problemlerin tedavisi birlikte ele alınmalı. Yani genelde bu tür bozukluklar birlikte görülmesi gerekiyor. Eğer öyle olmazsa kişi bir süre sonra bir taraftan fiziksel tedavi, diğer taraftan ruhsal tedavi birlikte yürümediğinde tedaviye cevap vermiyor hasta ve bir süre sonra bu süreç akamete uğrayabiliyor. Evet, yine tabii detoksifikasyon dediğimiz bir şey var. Tedavinin başlangıç. Yani uzun süreli etkinliği yok ancak bunun. Tek başına etkinliği çok düşük. Yani bir taraftan biraz önce söylediğim faktörlerin, yani hem tıbbi sürecin hem sosyal hem psikolojik bütün bunların birlikte çalışması gerekiyor. Yine bireyin tedavi sırasında maddeye tekrar başlayıp başlamadığı sürekli takip edilmeli. Sizin görmediğiniz bir şekilde sizden uzak bir ortamda tekrar alışkanlıklarına, bağımlılıklarına kişi geri dönüyor olabilir. Burada çok sıkı kontrol denetim önemli. Tedavi sırasında enfeksiyon hastalıklarının takibi de yapılması gereken, tedavide daha doğrusu gözetilmesi gereken temel ilkelerden birisi. Aziz dinleyenlerim, bütün bunlarla birlikte peki tedavinin temel hedefi ya da hedefleri neler olmalı derseniz, öncelikle alkol ve madde bağımlılığı tedavisinin temel hedeflerinden söz edelim. Maddeyi tamamen bırakma veya azaltmayı sağlama öncelikli hedeflerden bir tanesi. Yine bağımlılığın ruhsal ve fiziksel yönden düzelmesini sağlamak, kişinin sosyoekonomik durumunu iyileştirmek, yine madde almadan hayata tutunmasını sağlamak, yine bağımlılık haliyle ortaya çıkan illegal uygulamalardan kaçınmasını sağlamak, kişinin olumsuz davranışlarını terk etmesini sağlamak gibi bir dizi aslında iyileştirici adımı burada ifade etmemiz mümkün. Pek çok hedef var kuşkusuz ama öncelikli hedefler sıralamasında kişinin topyekün iyileşmesini sağlayacak belli başlı adımların atılması geliyor. Tabii ayaktan tedavinin amaçları nelerdir derseniz, kişinin bağımlı olduğu maddeyi bırakması için motivasyon sağlamak. Yani yoksunluk gibi bir takım belirtiler ortaya çıktığında bağımlılık ve bağımlı madde kullanımı sonucunda oluşabilecek sorunlarla başa çıkmayı öğrenmek ve kişiye öğretmek gerekiyor. Ayaktan tedaviye alınmanın tabii ki bir takım başlıca, yani temel koşulları var. Herkesi ayaktan tedaviye alamıyorsunuz. Onun için bir takım şartların oluşması gerekiyor. Peki bu şartlar nelerdir derseniz, öncesiyle, yani öncelikle şunu ifade edelim. Maddenin vücuttan arındırılması döneminin tamamlanmış olması gerekiyor. Biraz önce ifade ettiğim o detoksifikasyon dediğimiz aşama. Tabii bağımlı kişinin tedaviye istekli olması son derece önemli. Yani isteklilik söz konusu değilse, kişi tedaviyi kabul etmiyorsa, siz ne kadar ısrarcı olursanız olun, tedaviden sonuç almanız, ayaktan tedaviden daha doğrusu sonuç almanız mümkün değil. Aziz dinleyenlerim, ağır fiziksel ya da zihinsel engelin bulunmaması gerekiyor. Çünkü burada kişi fiziksel engeli varsa, hareket kısıtlılığı varsa doğal olarak burada her tedavi ayaktan tedavi bağlamında mümkün olmuyor. Yine zihinsel bir engeli varsa, yani kendi iradesini başka tür engeller dolayısıyla da yönetemiyorsa burada da sorun var. Yine yatarak tedaviyi tamamlayabilirsiniz.

0: anlayamamış olması bir handikap, yatarak tedavi görmek istememesi de benzer bir sorun oluşturuyor. Dolayısıyla isteklilik burada kişinin tedaviye cevap vermesinin ön koşuludur diyebiliriz. Özellikle ayaktan tedavide bütün bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet aziz dinleyenlerim, bugün bağımlılıkla mücadelede tedavi aşamasıyla ilgili bir sohbet gerçekleştirmiş olduk. Temel ilkelerden, bu ilkelerin temel hedeflerinden, ayaktan tedavinin nasıl olması gerektiğinden bahsettik. Ama bütün bunların özeti, yine biz tekrar hatırlıyoruz ve birbirimize hatırlatıyoruz ki bağımlılıklardan henüz bu aşamaya gelmeden önce uzak duralım. Bu konuda bilinçlenelim, birbirimizi bilinçlendirelim. Sosyal farkındalığımızı her geçen gün kamuoyunun gündeminde tutacak şekilde artıralım. Bireyler olarak hepimize düşen sorumluluklar olduğunu, burada herkesin karınca kararınca belli bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini bir kere daha hatırlayalım ve hatırlatalım. Gelin bağımlılıklardan vazgeçelim, bağımlılıklarımıza yeniden güçlü bir şekilde tutunalım ve hayata umutla bakalım. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, hayata bağlı kalın, hoşça kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla iftihar eyler Nebi Vüger Veli. Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-ı zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza devam etmek üzere tekrar birlikteyiz. Bugünkü yol arkadaşımız Profesör Doktor Şaban Sağlık imzasıyla Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan çıkan Büyüyünce Çocuk Olacağım isimli eser. Geleceğimizin teminatı olan çocuklar her şeyden önce bir insandır. Çocuklar, gelişim, değişim ve büyüme süreci devam eden bireylerdir. Her insan gibi onların da temel ihtiyaçları olduğu kadar hayatlarını güzelleştirecek estetik bazı değerlere ihtiyacı vardır. Bu bağlamda yaşlı bir insanla küçük bir çocuk arasında hiçbir ayrım gözetilmez. Bir farkla ki ihtiyaçların şekli insanların yaş seviyesine göre değişir. Ayrıca ister temel olsun ister estetik, söz konusu ihtiyaçların henüz çocukluk döneminde giderilmeye başlanması gerekmektedir. Hani hayatın her alanında sıklıkla kullandığımız bir misal vardır. Bir gömleğin ilk düğmesini bir kez yanlış iliklediyseniz, devamında bütün düğmelerin yanlış iliklenmesi kaçınılmazdır. Bütün mesele işte o ilk düğmenin doğru iliklenmesinde. Bu bağlamda çocukların zihinleri, beyinleri de boş kasete benzetilir. Çocukların beyinleri, hatta bilinç altları hep iyi ve güzel olan şeylerle doldurulmalı der uzmanlar. Yani az önce bahsettiğimiz ilk düğmenin doğru iliklenmesi hususu çok önemli. Özellikle son zamanlarda popülerliği iyice artan çocuk edebiyatı alanı da bu hassasiyet çerçevesinde ele alınmalı. Çocuk edebiyatı kavramının çokça gündemde olmasının yanı sıra çocuklar için ayrıca bir edebiyat veya sanatın olamayacağını savunanlar da var. Fakat bu teknik bir detay. Bizim için önemli olan şudur ki

çocuklarımızın maddi şartlar ve imkanlar dahilinde geleceğini şekillendirmek ve onlara rehberlik etmek istiyoruz. Bunlar her ebeveynin sorumluluğu ve yapmak istediği şeyler. Eyvallah. Lakin onların bu gelişimine refakat ve öncülük ederken aynı zamanda ruhsal, zihinsel, kültürel ve ahlaki alanda da gelişim ve değişimlerine yardımcı olmamız gerekiyor. Milli ve manevi değerler eşliğinde büyümeleri, estetik ve incelik kazanmaları, okumaya, sorgulamaya ve doğal olarak doğruyu öğrenmeye kafa yormaları için bir takım harici desteğe de ihtiyaçları var. Bu ihtiyaca binaen karşımızda duran çocuk edebiyatı adı altında epeyce bir ürün var. Fakat çocuk ve edebiyat isimleri altında yayımlanan bir kitap, çocuklar için ne kadar faydalı, ne kadar gerekli, ne kadar estetik, ahlaki ya da edebi. Çocuklar da bireydir, hem de ne kıymetli bireylerdir. Dolayısıyla onları ilgilendiren her mesele derinlemesine ele alınmalıdır. Fakat bunu yaparken de çocuğu önceleyeceğim diye edebiyatı da önemsememeyi unutmayalım, diyen Şaban Sağlık Hoca'nın titizlikle kaleme aldığı Büyüyünce Çocuk Olacağım isimli eser, çocuk edebiyatının temel meselelerini örnekler üzerinden irdeliyor ve çözümler sunuyor. Arka kapak yazısındaki tanıtım cümlesinde özetlendiği üzere bu eser, çocuk edebiyatıyla bir şekilde bağ kuran herkesin, yazarların, öğretmenlerin ve bilhassa ebeveynlerin istifadelerine hazır, kapsamlı, faydalı ve özenli bir çalışma ortaya konmuş. Eser, genel olarak çocuk edebiyatıyla ilgili metinlerin temel dayanakları nelerdir? Çocuk edebiyatı başlığı altında yayımlanan her eser, gerçekten çocuk edebiyatı olarak değerlendirilebilir mi? Bunların belirli bir kriteri var mı? Çocukların ruhsal ve zihinsel ihtiyaçlarını edebi olarak karşılamanın yolları nelerdir gibi soruların cevaplarını verebilmeyi mesele edinmiş. İçeriğine detaylı olarak göz attığımızda çocuk romanları, çocuk ve oyun, çocuk ve özgürlük, çocuk ve sanat, çocuk ve din, çocuk ve ahlak, çocuk ve hukuk, çocuk ve teknoloji, çocuk ve politika, çocuk ve vatan, çocuk ve tabiat ve hayvanlar, çocuk ve eğitim yahut ilk düğme gibi çok geniş ve çeşitli başlıklar altında eserin oluşturulduğunu görüyoruz. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Başlıkların hepsi çocuk ve ifadesiyle başlıyor ve yazar çocuklarla ilgili olduklarını düşündüğü kavramları birer alt başlık halinde veriyor. Bizim burada adını anmadığımız yine çocukla ilişkilendirilen yazı başlıklarında başka başka kavramlar da var tabii. Kitabın son kısmında bir ez cümle yazısı da kaleme alan Sağlık, şu uyarı cümleleriyle eserine son veriyor. Bir çocuğun dünyasında sadece bu alt başlıklar mı var? Elbette bir çocuğun dünyası bunlardan ibaret değil. Yetişkin bir insanı ilgilendiren her şey çocuğu da ilgilendirir. O sebeple çocuğun dünyası sadece bizim bu kitapta ele aldığımız konularla sınırlı değildir. Çocukla ilgili açtığımız her parantezin içine daha pek çok alt başlık ilave edilebilir. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Profesör Doktor Şaban Sağlık Hoca'nın kaleminden Büyüyünce Çocuk Olacağım kitabını konuk ettik. Alanında uzman bir ismin bütünüyle meseleyi dert edinerek ortaya koyduğu çocuk edebiyatıyla ilgili bu kıymetli çalışmamızı kitap severlerin ve siz dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, herkese iyi okumalar dilerim. Kitapların refakatinde başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici. Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor. Yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edici bir sonsuzluğa erişecek.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Girne'deki gemi kazasında bugün 4. gün, kayıp 20 kişiden hala bir iz yok. TCG Alemdar kurtarma gemisinin bölgeye gelmesiyle 550 metre derinlikte batık gemi olduğu değerlendirilen cismin bulunduğu noktada çalışmaların yoğunlaşması bekleniyor. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendirilen 800-900 metre derinlikteki bölgede sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri havadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline saldırı girişimlerinde bulunduğu gerekçesiyle devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gülistan Doku soruşturmasında böylelikle tutuklu sayısı 30'a yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, Eskişehir ve İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 39, Trabzon 28, Erzurum 26 ve Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 16. Allah'tan razı ol. Kalbimizin bütün dengelerinin yerli yerine oturması, huzur ve sükûna kavuşması için olmazsa olmazlardan birisi Allah'tan razı olmaktır. Allah'ın kuldan razı olması, kulun Rabbinden razı olmasına bağlıdır. Allah'tan razı olmak demek iki şeyi kapsar. Birincisi, Rabbimizin bizim için takdir ettiği şeylere razı olmaktır. İkincisi ise Rabbimizin hayatımıza ilişkin koyduğu hükümlerden razı olmaktır. İnsanın mutlu olması her şeyden önce Allah'tan razı olmaya bağlıdır. Mutluluğu Allah'ın sana senin istediğin şeyi vermesine bağlarsan, onu vermedikçe mutlu olamazsın. Hem verdiğinde de mutlu olup olamayacağını bilemezsin. Oysa mutluluğu Allah'ın verdiğine ve vermediğine razı olmaya bağlarsan, Allah seni verdiğiyle de vermediğiyle de mutlu kılar. Şimdi bunu bir örnek üzerinden netleştirelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, zekat memurlarını etrafa görevli olarak gönderirdi. Bu memurlar gittikleri yerlerde insanların zekatlarını toplayarak, ilk olarak o bölgedeki fakirlere dağıtırlardı. Şayet mal fazlası olursa bu defa bu malları Medine'ye getirirler, Peygamberimiz de onu zekatta hak sahibi olan kimselere uygun bir biçimde dağıtırdı. Münafıklar özellikle bu mal dağıtımı esnasında çok hassas olurlardı. Kendilerine herhangi bir şey verilirse memnun olup sevinirler, kendilerine verilmezse bu defa öfkelenirler, Allah Resulü'nün haşa adaletsizlik yaptığını, taraf tuttuğunu ima ederlerdi. Oysa samimi müminler Peygamberimizin taksimini hiçbir itiraz ortaya koymaksızın kabul ederlerdi. Peygamberimiz tarafından kendilerine bir şey verilse de verilmese de razı olurlardı. Allah Resulüne veya dine karşı bir öfke duymak şöyle dursun, tam bir rıza haliyle bugün vermediyse yarın verir, hiç vermese de olur. Rabbimiz nasıl uygun görürse, onun elçisi nasıl dilerse biz ona razıyız derlerdi. Bu gerçek ayetlerde şöyle anlatılmıştır. Onlardan sadakaların, zekat gelirlerinin taksimi hususunda sana dil uzatanlar da var. Şayet bunlardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar. Verilmemişse hemen öfkelenirler. Halbuki Allah ve Resulünün verdiğine razı olup, bize Allah yeter, Allah da Resulü de bize lütuf ve kereminden yine verir. Doğrusu biz yalnız Allah'tan umarız deselerdi daha iyi olurdu. Bu ayet doğrultusunda kendimize dönüp bakalım. Bizler de Rabbimizden istediklerimizi dualarımızla dile getiriyoruz. Burada şu hususu göz önünde bulundurmalıyız. Mutluluğumuzu Allah'tan istediklerimizin bize aynen verilmesine bağlı kılmak iki sebeple doğru değildir. 1. İstediğimiz şey bize verilmediği sürece mutlu olamayız. Hatta şeytanın vesvesesiyle içten içe istediklerimizi vermediği için Rabbimize karşı sabırsızlık ve saygısızlık durumu söz konusu olabilir. Hatta kimi durumlarda Allah muhafaza sırf istediği olmadı diye Allah'a öfkelenen, onunla irtibatı koparan kimseler söz konusu olabilir. 2. İstediğimiz şeyin bizi mutlu kılacağını kesin olarak bilemeyiz. Belki de istediğimiz şey hayır görünümünde bir şer olabilir. Ya da hayır olsa bile biz onu kendi kötü davranışımız sebebiyle hakkımızda şerre dönüştürebiliriz. Öyleyse yapmamız gereken, Rabbimiz her ne verirse ya da her neyi vermezse buna razı olmaktır. Böyle yapınca her halimizden memnun oluruz. Bize nasılsın diye sorulduğunda içimiz burkularak, yazıklanarak, eh işte modunda bir elhamdülillah çekmek yerine mütebessim bir çehre, rahat bir gönülle çok şükür elhamdülillah deriz. Duamız, Rabbimiz bizlere mutluluğumuzun onun koyduğu kurallara bağlanmakta olduğunu bildirsin. Mutluluğu beyhude yere başka şeylerde arayarak bir ömür tüketmekten bizleri muhafaza eylesin. Bizleri kendisinden razı olan kullarından eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 2 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 20 Rebiul Evvel 1448. Rumi takvime göre 20 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Taha suresinden mesajlar. Taha suresi Kur'an'da 20. sure olup 135 ayetten oluşur. Mekke döneminde Meryem suresinden sonra inmiştir. Surenin inişine dair özel bir sebep belirtilmez. Ancak Hazreti Peygamber ve müminleri teselli etmek amacıyla Habeşistan'a hicret edenlerin olduğu bir dönemde indirilmiştir. Adını ilk ayetteki harflerden alır ve tevhid, nübüvvet, ahiret gibi konuları işler. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın peygamberliği ve mücadeleleri surenin büyük bölümünü oluşturur. Giriş kısmında Kur'an'ın zorluk için inmediği, Allah tarafından gönderildiği ve Allah'ın her şeyi bildiği vurgulanır. Sure, Hazreti Musa'nın peygamberliğinin ilanını, Firavun'la mücadelesini, kavmiyle yaşadığı sorunları ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ın şeytanın vesvesesine kapılıp cennetten çıkarılmasını anlatır. Son kısımdaysa sabır, Allah'a tevekkül ve dünya nimetlerine aldırış etmemenin önemi vurgulanır. Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara zaferin yakında geleceği müjdelenir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in Müslüman oluşunda Taha suresinin etkisi olduğu rivayet edilir. Bir ayet. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik.

0: Taha Suresi 2 ve 3. ayetler. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

0: insanın nurunu, kemalini artıran lokma, helal kazançla elde edilen lokmadır. Haram lokma ise kandilimize konunca kandili söndüren yağa benzer. Bilgi de hikmet de helal lokmadan doğar. Aşk da merhamet de helal lokmadan meydana gelir. Bir lokmadan haset, hile doğarsa, bilgisizlik, gaflet meydana gelirse, sen o lokmanın haram olduğunu bil. Hiç buğday ektin de arpa çıktığını gördün mü? Hiç atın eşek yavrusu doğurduğu görülmüş mü? Lokma tohumdur. Düşünceler onun mahsulü. Lokma denizdir, fikirler o denizin incileri. Ağza alınan helal lokmadan Allah'a hizmet ve öteki alem arzusu doğar. Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Sevginin belirtisi nedir? Herkes sevdiğini iddia eder. Bu iddianın anlamı nedir? İnsan sevgilinin yüzüne bakınca sevdiğini anlar. Göz için bakarken her şey örtülü olabilir. Fakat gönül için herhangi bir örtü söz konusu değildir. Sevip sevmediğini anlamak isteyen insan gönlüne bakmalıdır. Çünkü asıl sevgi gönülden anlaşılır. Sevgililerin yüzlerinde bunu belirten izler bulunur. Göz göze gelince onlar birbirlerini anlarlar. Birinin sevip sevmediğini anlamak istersen gözüne dikkat et. Sana bakınca sevip sevmediği gözünden belli olur. Aşık yüzünden belli olur. Aşığın söylediği sözde sevdanın anlamı yatar.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programına tekrar dahil olması için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Milli Muharip Uçak Kağan'dan vazgeçilmeyeceğini vurguladı. Kırgızistan gezisi dönüşünde gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina yönetimini de uyardı.

0: uyardı. Adaları silahlandırmaktan vazgeçin, yanlış yoldan dönün mesajı verdi. Girne'deki gemi kazasında bugün 4. gün. Kayıp 20 kişiden hala bir iz yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Başbakan Ünal Üstel de TCG Alemdar'la yolcu gemisinin enkazının tespit edildiğini belirtti. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendirilen 800-900 metre derinlikteki bölgede sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri havadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline saldırı girişimlerinde bulunduğu gerekçesiyle devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gülistan Doku soruşturmasında böylelikle tutuklu sayısı 30'a yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimize beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, Eskişehir ve İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 39, Trabzon 28, Erzurum 26 ve Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Sizleri Tarih ve Mekan programından, Diyanet Radyo'dan hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Konya'mızın Akşehir ilçesine doğru yola çıkacağız. Orada bizi Akşehir Ulu Camii beklemekte. Kıymetli dostlar, Konya'nın Akşehir ilçesindeki bu muhteşem Cami-i Şerif, 13. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olup, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat döneminde, yani 1220 ila 1237 yılları arasında genişletilmiş. İlk yapıdan günümüze yalnızca avluda yer alan, kitabesine göre Hicri 610, miladi 1213 tarihli minare ulaşmış. Çeşitli dönemlerde tamir gören bu muhteşem yapının avlu duvarında Hicri 1226 tarihli bir çeşme bulunmakta. Duvarları sıvalı olmakla birlikte sıvaların döküldüğü kısımlardan görülebildiği kadarıyla Cami-i Şerif'in duvarları moloz taş tuğla almaşık örgülü olduğu anlaşılıyor efendim. Cami-i Şerif'in önünde yakın zamanda ilave edilmiş cam mekanlı bir son cemaat yeri mevcut. Son cemaat yerinde sağda mukarnaslı bir mihrap

işi var. Ortada yer alan ve geç devirde ele alınan sivri kemerli bir kapıdan 5 basamakla iniliyor ve ulaşılan harim yatık dikdörtgen planlı ise de batı duvarı birazcık çarpık duruyor. Mihraba dik 7 neften meydana gelen harimden mihrap akstan hafif sola kaymış durumda. Nefler farklı kesitli sütun ve payelerin taşıdığı tuğla örgülü sivri kemerlerle düzenlenmiş. Sütunlar ve başlıklar devşirme, geniş sivri kemerli açıklıklarla yanlara bağlanan ve kırık pandatiflerle geçişi sağlanan 12 gen kasnaklı mihrap önü kubbesi iki nefi kesmiş durumda. Kubbeyi taşıyan ayaklardan ikisi mihrap duvarından öne doğru çıkma yapmış, serbest olan diğer ikisi ise L harfi kesitli olarak ele alınmış. Kubbe üstten piramidal bir çatı, harim ise içten ahşap tavan, dıştan kırma çatıyla örtülü. Kıymetli dostlar, harimin doğu ve batı cephelerinde 3, güney cephesinde 4, kuzey cephesinde 5 pencere var. Cami-i Şerif'in doğu cephesinde harime geçişi sağlayan bir kapı yer almakta. Üste tuğladan sivri kemerli biçimde düzenlenmiş kapı, altta kesme taştan basık kemerli açıklığa sahiptir. Kapının üstteki kemerinin iki yanında mozaik çini kitabe görülür. Yakın dönemlerdeki onarımlar sonucu kapalı kısımları da açığa çıkarılan çini mozaik süslemeli mihrapta görülen geometrik desenler, firuze ve patlıcan moru renklerinde tezyin edilmiş. Örgü düzenlemeli ve iki kollu yıldızlardan meydana gelen geometrik desenli iki bordür mihrabı üç yönden çevrelemektedir. Mukarnaslı yaşmağın konturları tuğla, içleri mozaik çinilerden geometrik desenlidir. Köşelerde çarkı felek formunda kufi hatla Ali ismi tekrarlanmıştır. Beş kenarlı nişin içerisinde her bir kenarı dilimli kemerli ve geometrik süslemeli olarak düzenlenmiştir. Üstte nesih hatla Allahu Ekber yazısı tekrar edilmiştir. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'ten ayrı olarak ele alınan minare, avlunun kuzeydoğu köşesinde bulunmakta ve bir duvar ile camiye bağlanmaktadır. Tuğla ve devşirme malzeme ile inşa edilmiş kare kaide üzerinde yer alan minare, tuğladan ve silindirik şekilde gövdeli tezyin edilmiştir. Kaidenin güney cephesinde kapı, batı cephesinde devşirme malzeme üzerine yazılan ve minarenin 610 Hicri yılında Said Hacı Necmettin Necipzade Ebu Said İbrahim adına babası tarafından yaptırıldığını belirten kitabe mevcuttur. Sekizgen pabuçluğun üstü kirpi saçak gibi düzenlenmiş olup her cephesinde sivri kemerli yüzeysel nişler vardır. Nişlerden bazılarının içlerinde firuze renkte sekiz kollu yıldızlar arasında patlıcan moru renginde çiniler görülmekte. Kirpi saçaklı geçişe sahip şerefenin buradan itibaren üst kısmının yenilendiği anlaşılmakta. Kıymetli dostlar, avluda bulunan ve barok özellikler gösteren şadırvan, altı sütuna oturan bitkisel süslemeli başlıklar üzerinde 12 kemerli kasnaklıdır ve içten ahşap tavanlı, dıştan kurşun kaplı sivri bir külahla örtülüdür. Mermerden dilimli hazinesi üzerine metal şebekeler vardır. Efendim, izah etmeye gayret ettiğimiz üzere mimari açıdan aslına bakarsanız çok zengin bir şekilde inşa edilmiş. Lakin günümüze çok az bir parçası orijinal olarak kalmış Akşehir Ulu Camii'ni ziyaret ettik sizlerle. Şüphesiz Konya'mızın, Akşehir'in hem ibadethaneler hem de tarihi eserler açısından tarihimizde çok kıymetli bir yeri vardır. Ama sizler de biliyorsunuz ki eskilerin ifadesiyle şerefil mekan bilmekin derler. Mekanın şerefi orada ikamet edendendir. Şüphesiz camilerimiz, mescitlerimiz, ulu camilerimiz çok şereflidir. Onlar Allah'ın evidir ve Beytullah'ın şubeleridir. Lakin o güzel mekanları dolduran insanlar oranın süsüdür elbette. Orada ibadet ve taat ile meşgul olabilmeyi, Akşehir Ulu Camii'ne secde izlerimizi bırakabilmeyi Cenab-ı Allah cümlemize nasip eylesin. Hepinizi Tarih ve Mekan programından Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.

Ammar bin Yasir radıyallahu anh bir gün hutbe okumuş, peygamberimiz gibi hutbesini kısa tutmuş, hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, keşke biraz daha uzatsaydın diyerek ona temennilerini dile getirmişlerdi. Ammar bin Yasir ise onların bu isteklerine Resulullah'tan işittiği şu hadisle karşılık vermişti: şüphesiz ki kişinin namazını uzun, hutbesini kısa tutması anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa bazı sözler büyüleyicidir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi, sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan, fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne, sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun, yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına, Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programına tekrar dahil olması için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Milli Muharip Uçak Kağan'dan vazgeçilmeyeceğini vurguladı. Kırgızistan gezisi dönüşünde gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina yönetimini de uyardı. Adaları silahlandırmaktan vazgeçin, yanlış yoldan dönün mesajı verdi. Girne'deki gemi kazasında bugün 4. gün. Kayıp 20 kişiden hala bir iz yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Başbakan Ünal Üstel de TCG Alemdar'la yolcu gemisinin enkazının tespit edildiğini belirtti. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendirilen 800-900 metre derinlikteki bölgede sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri havadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline saldırı girişimlerinde bulunduğu gerekçesiyle devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gülistan Doku soruşturmasında böylelikle tutuklu sayısı 30'a yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, Eskişehir ve İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 39, Trabzon 28, Erzurum 26 ve Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna, sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım. Sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah değerli kardeşim, sizleri sormalı.
1: Şükür iyiyiz, iyiceyiz. Yeni bir bölüm, yeni bir soru. Programın başında söylüyoruz ya, soruyu sorandan çok belki duyana tesir edecek diye. Çünkü kişinin zihninde saklanmış bir soru olabilir.
2: Doğru.
1: Kişi bununla ilgili hep derttedir de diline çıkmamıştır.
2: Evet. Bize gönderme gereği duymamıştır.
1: Duymamıştır.
2: Olabilir bunlar.
1: İmkan bulamamıştır. Doğru. Yahut hepimizin olur. Bir soruyla dertleniriz ama o kelimelere dökülmeyebilir. Geçen hatta tabakhanenin üzerinden bir sohbet oldu. Malum ağır bir koku vardır orada. Neden bu kadar insanı sarsar? Bence örneğin bir çöp kamyonu yanımızdan geçtiğinde rahatsız oluruz. Ama orada çalışan işçi var. Burnu kısa sürede alışır. Herhangi bir insanı çöp kamyonunun arkasına bağlasanız, zannediyorum oradaki kokuyu, neyin çürümüş kokusuysa zihninde karşılığı var. Bu balık kokusu. Bu işte meyve kokusu. O çöp kokusunu tanımlar ve karşılığını bir süre sonra alışır. Ama tabakhanede duyduğunuz koku, karşılığı yok sizde. Karşılığı olmayınca zihninizde boşluk oluyor ve sarsıyor. Bu olumsuz bir örnek gibi düşünülmesin. Tabirleştirmeye çalışıyorum. Bazı sorular da hayatımızda karşılığa denk gelmeyen boş odalara gidiyor. Hep dertliyiz ama bilmiyoruz ne olduğunu. İnşallah bu sorular da sormak isteyenlerin cevapları oluşverir diye ümit ediyorum.
2: Sormak da bir cehdir, bir gayrettir, bir emektir.
1: Eyvallah.
2: Bir akıl teridir.
1: Eyvallah, kesinlikle öyle. Şöyle bir sual. Hocam, Kur'an-ı Kerim'deki Allah'a şirk koşanlarla alakalı ayetler hep dikkatimi çekmiştir. Mesela Allah'a şirk koşanların gökten aşağı bırakılan ve yırtıcı kuşlar tarafından parçalanan bir insana benzetilmesi bana çok manidar geliyor ve bu benzetmeden doğrusu etkileniyorum. Sorum şu, bu benzetmeyi nasıl anlamak lazım?
2: Evet.
1: Buyursunlar.
2: Hemen şöyle baştan ifade edeyim. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda hemen her konuda benzetme vardır.
1: Evet.
2: Bu benzetmelerden ben bu göreve başladığım andan itibaren, İmam Hatip yıllarımdan itibaren şöyle düşünürdüm. Cenab-ı Hak çiftçi kulları, bilgi kulları, balıkçı kulları, matematikle uğraşan kulları, kullarının farklı farklı meslekleri var, ilgi alanları var. O alanla ilgili de tecrübeleri, birikimleri var.
1: Evet.
2: Kur'an-ı Kerim'de pek çok meslek alanıyla ilgili örnekler ve benzetmeler vardır. Baktığınızda yani birinden anlamayan birisi diğerinden, ha ben bunu biliyorum ve böyledir bu.
1: Onda karşılığı var.
2: Bu iş böyledir diyecek bir hemen içinde bir ona karşılık bulur. Dolayısıyla benzetmeler çok sayıdadır. Ben bundan biz kolay anlayalım diye konuyu gönül dünyamızda canlandıralım. Mesela bu soruda bu kardeşimizin bize emanet ettiği bu sorusundaki mesele hakikaten çok acıklı bir şey. Yani Allah'a ortak koşanların, şirk koşanların yukarıların yukasından aşağıya bırakılıvermesi ve yırtıcı kuşların, ha o belgesellerde takip evet. ettiğimiz değil mi?
1: Evet.
2: Onu pençeleriyle, gagalarıyla didik didik etmesi yetmez. Fırtınaların, kasırgaların onu sağa sola savurmaz. Bu kadar zavallı haldedir Allah'a karşı gelenlerin bugünü ve yarını. Allah'a karşı gelmek bu kadar kötü bir durumdur. Acıklı bir durumdur. Bu benzetmeden ben doğrudan bunu anlıyorum. Peki nerede geçiyor diye bizi dinleyen kardeşlerimiz de merak ederler. Hakikaten benzetme çok ilginç. Bu Hac suresinin 31. ayetinde geçiyor. Hac suresinin 31. ayetine kadar ne var diye bakıyoruz şöyle. Hac ibadetinin nasıl yapılacağıyla ilgili Yüce Mevla'nın emirleri ortada. Buradan ben şöylesi de bir yorum çıkarıyorum kendi zaviyemden baktığımda. Çünkü Hazreti İbrahim'le başladı hac ibadeti. Uzun bir süre Hazreti İbrahim'in koyduğu haccın menasıkı dediğimiz nasıl yapılacağıyla ilgili usul esaslar asırlarca devam etti. Ama Efendimizin doğumundan birkaç asır önce müşrik, Allah'a şirk koşan, putperest bir kısım insan grubu Mekke çevresine hakim oldu. Onlar hac ibadetini de heva ve heveslerine göre değiştirdiler.
1: Evet.
2: Kabe'nin tavafını çıplak tavaf etmekten tutun, ıslık çalarak, alkışlayarak tavaf et, bunu ibadet sayan, sözde hürmet sayandan tutun da diğer pek çok bugün hac ve umre olarak bildiğimiz ibadeti kendi heva ve heveslerine uyduracak bir şekilde değişiklik yaptılar. Bunların ortak özelliği neydi? Allah'a şirk koşmak.
1: Evet.
2: Allah'a ortak koşmaktı. Şimdi ben de bu benzetmeden çok doğrusu etkilenmişimdir. Tüylerim diken diken olur. Bu Hac suresinin 31. ayetini pek çok hocamız, alan uzmanı Türkçe'ye çevirmeye çalışmış. Benim de doğrusu beğendiğim bir tercümeyi şimdi izninizle değerli dinleyenlerimizle paylaşalım.
1: Buyurun.
2: Bunda tabii tamamen lafza bağlı kalınmamış ama bütün evveliyle sonrasıyla birlikte değerlendiren bir cümle oluşturulmuş buradan. Nasıl? Her türlü batıl inanıştan arınıp bir tek Allah'a yönelerek hiç kimseyi ve hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmaksızın Rabbinize kulluk edin. Unutmayın ki her kim Allah'a ortak koşarsa

0: tıpkı gökten aşağılara düşerken dev bir yırtıcı kuş tarafından adeta kapılıveren ya da şiddetli bir rüzgar tarafından derin uçurumlara savrulup paramparça olan kimse gibi perişan ve zavallı bir duruma düşmüş olursunuz.
1: Ya.
0: Muhteşem bir benzetme, ibret dolu bir manzara ve tasvir.
1: Evet.
0: Gözümüzün önüne canlandıralım.
1: Evet.
0: Hepimiz şunu iyi biliyoruz ki Yüce Mevla kendisine ortak koşulmasını kesinlikle yasak. Ve hemen her günahı affedebileceğini ama bunu asla affetmeyeceğini ifade. Bu açık. O yüzden değerli kardeşlerim, neyin şirk, neyin şirk olmadığı konusunda ne olur? Bir kendi kendilerine bu soruyu sorsunlar.
1: Evet.
0: Ve belki gizli şirk dediğimiz, farkına varmadan lafın gelişi ifadelerle de bazı sınırları aştığımız konusunda zaman zaman ben endişe duyuyorum. Bu konuda değerli kardeşlerim, bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. Ne olur? Hepimiz dilimize, kalbimize, gönlümüze, bütün tavır ve davranışlarımıza bu zaviyeden bir çeki düzen verelim. Esasen Allah'a şirk koşmak, yani Yüce Allah'ın ortaklarının olduğunu iddia etmek en basitinden muhaldir. Akla, mantığa aykırıdır. Çünkü Selman Bey, insan beyni, aklı ikilemi reddeder. Tarih boyunca da yaşanmışlıklar, tecrübeler göstermiştir ki Allah'a ortak koşanlar inanç dünyalarında hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda sürekli sorunlar yaşamışlardır. Çünkü insan aklı, insan kalbi, insan gönlü ancak ve ancak eşi benzeri olmayan ve bir ve tek olan Allah'a inanmakla gerçek gönül huzuruna, gerçek tatmine ulaşabilir. Aksi durum ise insanı işte arkadaşımızın sorusunda ifade ettiği Haç suresinin 31. ayetinde ifade edilen kimi zaman ta yukarılardan aşağı bırakılıveren ve aşağıların aşağısına da savrulurken adeta yırtıcı kuşların her birinin ayrı ayrı pençeleriyle onu paramparça ettiği, esen fırtınaların, kasırgaların o parçaları bir yerlere savurduğu acıklı bir hale düşürebilir. Allah'a ortak koşan insan, o hani yaratılmışların en şereflisi olma makamı o var ya, seçkin bir makam, işte o konumunu, o özelliğini, o niteliğini yitirip basitleşir, bayağılaşır, yırtıcı kuşların didiklediği bir leş, rüzgarın savurduğu cansız zerrecikler haline gelir. Şirkte ısrarcı davranmanın insanı ruhi ve aynı zamanda fiziksel anlamda bocalatması, çıkmaza götürmesi, sonunda da helaka sürüklemesi kaçınılmazdır. Selman Bey, Yüce Allah'ın yarattığı, onun aciz bir kulu olup da onun yarattığı yeryüzünde böbürlenerek yürümek, kainatta olup bitenleri Yüce Allah'ın koyduğu kanunların dışında basit ve süfli şeylerde aramak ya da bu şekilde anlamlandırmak, Yüce Allah'ın sonsuz kudreti karşısında ona gönülden iman etmek, rükular, secdeler ve şükürler etmek varken Yüce Allah'a ortak koşmak, en güzel bir şekilde yaratılan insanın hani esfel-i safiline, aşağıların aşağısına itilmesine ve bu aşağıların aşağısına düşerken de bir çare hale gelmesine neden olabilecek bir durumdur. Ne olur? Bu soru vesilesiyle bu konuyu gündemimize tutalım ve sözlerimize, davranışlarımıza bu anlamda bir çeki düzen verelim. Cenab-ı Hak yar ve yardımcısı olsun.
1: Amin hocam, Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Anarken aşıklar Allahu Allah. Yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır, hoştur,

0: 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 20 Rebiül Evvel 1448. Rumi takvime göre 20 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Taha suresinden mesajlar. Taha suresi Kur'an'da 20. sure olup 135 ayetten oluşur. Mekke döneminde Meryem suresinden sonra inmiştir. Surenin inişine dair özel bir sebep belirtilmez. Ancak Hazreti Peygamber ve müminleri teselli etmek amacıyla Habeşistan'a hicret edenlerin olduğu bir dönemde indirilmiştir. Adını ilk ayetteki harflerden alır ve tevhid, nübüvvet, ahiret gibi konuları işler. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın peygamberliği ve mücadeleleri surenin büyük bölümünü oluşturur. Giriş kısmında Kur'an'ın zorluk için inmediği, Allah tarafından gönderildiği ve Allah'ın her şeyi bildiği vurgulanır. Sure, Hazreti Musa'nın peygamberliğinin ilanını, Firavun'la mücadelesini, kavmiyle yaşadığı sorunları ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ın şeytanın vesvesesine kapılıp cennetten çıkarılmasını anlatır. Son kısımdaysa sabır, Allah'a tevekkül ve dünya nimetlerine aldırış etmemenin önemi vurgulanır. Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara zaferin yakında geleceği müjdelenir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in Müslüman oluşunda Taha suresinin etkisi olduğu rivayet edilir. Bir ayet. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. Taha suresi 2 ve 3. ayetler. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradan

yaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programına tekrar dahil olması için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Milli Muharip Uçak Kağan'dan vazgeçilmeyeceğini vurguladı. Kırgızistan gezisi dönüşünde gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina yönetimini de uyardı. Adaları silahlandırmaktan vazgeçin, yanlış yoldan dönün mesajı verdi. Girne'deki gemi kazasında bugün 4. gün. Kayıp 20 kişiden hala bir iz yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Başbakan Ünal Üstel de TCG Alemdar'la yolcu gemisinin enkazının tespit edildiğini belirtti. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendirilen 800-900 metre derinlikteki bölgede sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri havadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline saldırı girişimlerinde bulunduğu gerekçesiyle devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gülistan Doku soruşturmasında böylelikle tutuklu sayısı 30'a yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimize beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, Eskişehir ve İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 39, Trabzon 28, Erzurum 26 ve Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 2 Eylül çarşamba akşamında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbim vaktimizi, akşamımızı bereketli, huzurlu, sağlıklı eylesin efendim. Sizlere de bolca sevgilerimizi, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi ileterek programımıza başlıyoruz. Tabii ki istek eserlerinizi, mesajlarınızı bekliyoruz. Sessiz dinleyicilerimiz özellikle mesajlarınızı bekliyoruz. Uzun zamandır yazamayan dinleyicilerimiz özellikle bekliyoruz selamlarınızı ve istek eserlerinizi. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla efendim. Hayırlı akşamlar programımız Diyanet Radyomuz'da başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen mesajlarınız eşliğinde devam edeceğiz programımıza. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Eyüp Sabrım Yok benim eserini yayınlar mısınız annem? Nimet Meral için istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.

Kıymetli eşime armağan ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yayınlar Diyanet Radyomuzu Adana'dan Sevda ben. Sıradaki eser Şanlıurfa'da öğretmen olarak görev yapan ablam ve çok kıymetli eşim Akif için rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Mutfak grubumuz, yol grubumuz, mesai grubumuz, şu anda görevde olan dinleyicilerimiz, her birinizden mesajlarınızı bekliyoruz efendim. İstek eserlerinizi müsait olan bütün dinleyicilerimizden, şu anda kulaklarında sesimizin yankılandığı bütün değerli dinleyicilerimizden ve özellikle de nerelerde dinlenmekteyiz, bunun cevabını da sizden bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Kocaeli'den Özlem ben. Mutfakta yemek hazırlarken dinliyorum sizi. Kıymetli eşim için bir gün gelir ilahisini istiyorum. Rabbim umduklarımıza nail eylesin. Korktuklarımızdan emin eylesin. Amin efendim. Aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz. Merhaba bütün sevgili dinleyicilerinize. Merhabalar efendim. Akşamınız bereketli.

hayırlı olsun. Amin cümlemize, isimsiz bir dinleyicimiz. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz diyor efendim. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Merhaba, hüzün ve özlemle geçirdiğimiz şu günlerin en mutlu zamanların bizi beklediğini sabır ve tevekkülle geçirmekten hamd duyarız. Sıradaki eserlerinizi saygıdeğer Diyanet Radyo dostlarına, kıymetli aileme ve şu an bizi heyecanla dinlemeyi bekleyen can kardeşim Akif'e armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Fatih Koca'dan Ne Zaman Anarsam Seni eserini istiyorum. Yayınlarsanız memnun olurum. Ankara'dan Serkan Ünal, sizleri dinliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Fatih Koca, kıymetli Fatih abimizin de çok güzel söylediği eserlerden bir tanesidir değil mi? Her bir eseri çok güzel okuyor. Ama Ne Zaman Anarsam Seni, Ben Senin Gülşeninde gibi eserler hakikaten çok çok çok kıymetli bir yorumu var. İnşallah dinletmeye gayret gösterelim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Vaktiniz hayır olsun. Aydın, Kuşadası, Çınar Köyü, Şahin ailesi, incir topluyoruz ve kuru alıyoruz. Sıradaki eser Diyanet Radyo dinleyenlerine, çalışanlarına armağan olsun. Gazze'ye selam, boykota devam. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler gibi şu anda bir yandan mesai yapıp bir yandan bize kulak veren bütün değerli dinleyicilerimize de selamlar gönderiyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Allah'ım bereketli eylesin, kolay eylesin işlerinizi.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim mesajlarınızı bekliyoruz. Merhaba, Balıkesir'den Bahar, İstanbul'daki kızım Sari için Fatih Koca'dan Benim Efendim eserini yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar, sizler de hoş geldiniz. Ülkece hüzünlü günler yaşıyoruz maalesef. Herkese sabır diliyorum. Zonguldak'tan selamlar gönülden. Teşekkür ediyoruz efendim. Aleyküm selam. Zonguldak güzel memlekete bizden de selam olsun. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuza, aleykümselam. Gaziantep'ten Nurgül, yıllardır ailecek severek dinliyoruz ve ilk defa yazıyorum. Ben de mutfak grubundanım. Sıradaki eser aileme hediye olsun. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli günler diliyoruz bizler de sizlere. Çankırı'dan Hamza Armağan, cümle Diyanet Radyomuz dinleyicilerine sonsuz selam ediyorum demeye çalıştınız galiba. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim bizler de sizlere. Sıradaki güzel eserimizi siz değerli dinleyicilerimize armağan edelim. Ardından yine istek eserlerinizi bekliyoruz. Mesajlarınızla devam edelim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Alanya'dan Vildan. Annem Şahsene için sordum sarı çiçeğe ilahisini istiyorum. Yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı, bereketli, huzurlu akşamlar. Sizden tüm İslam alemi ve sizler için Eşref Ziya'dan bir eser istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim teşekkür ediyoruz. 0533 013 80 90 mesaj numaramız efendim. Bekliyoruz istek eserlerinizi.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam İstanbul'dan Recep. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Sizden istek eserimiz Dursun Ali Erzincanlı'dan İlk Yıldızları rica edeceğim. Eşim Zeynep ve oğlum Salih'e bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz sizler de efendim. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyomuza. Hayırlı akşamlar efendim. Gaziantep'ten selamlar. Asude ben. Aşk olsun ilahisini kardeşim Nurefşan'a armağan etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen güzel bir eserimize daha devam ediyoruz. Ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.

örneğin. Ankara'dan Serkan Ünal, teşekkür ediyoruz efendim. Yine sırada istemiş olduğunuz eserlerden bir tanesi daha sizlerle buluşmak istiyor efendim. Hemen dinletelim, ardından devam edelim.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim şöyle hemen devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar olsun. Aleykümselam. Erzurum'dan Huzur Oto'dan Murat Ustamız Atilla Usta için, Hakan Üstün için, Seyfettin Usta için sıradaki eser istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Selam olsun bütün esnafımıza. Selamünaleyküm Gaziantep'ten, hayırlı akşamlar. Aleykümselam, hayırlı akşamlar. Onun adı Muhammed, alemlere rahmet ezgisini tüm Müslümanlara armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Ve diğer sessiz dinleyicilerimizin mesajlarını bekliyoruz. 0500

Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm hayırlı programlar. Aleykümselam İstanbul'dan Zahide İmran annemle beraber programımızı dinliyoruz. Mustafa Cihat'tan Suskunluğun Bedeli ilahisini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Hafız Burak Kum ben, Çanakkale'den dinliyorum sizi. Annem, babam ve kardeşim Tuna Kum için sıradaki eseri hediye ediyor. Sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli Hafız kardeşim. Dualarınızı bekliyoruz. Hemen şu güzel eserimizi de sizlere gönderelim, dinletelim, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar ve aleykümselam, hayırlı akşamlar efendim. Nerelere gidiyoruz? Keçiören'e, Ankara Keçiören. Canım Keçiören, sevgiler selamlar orada bizleri dinleyen bütün değerli dinleyicilerimize. Diyor ki severek dinliyoruz sizi. Çok teşekkür ediyoruz. Severek program yapıyoruz biz de sizlere. Kıymetli eşim Harun Bey için Ömer Karaoğlu'ndan Çağlar'a ilahisini yayınlarsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Keçiören'de olan bütün dinleyicilerimize sevgiler selamlar gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bütün eserlerimiz armağan olsun. Can hocam arabada radyoda sesine denk geldim. Çok sevindim. Teşekkür ediyoruz efendim. Öğrenciniz Ahmet Emin Zorlu saygılarımı ve selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum ben de sizlere kıymetli öğrencim. Hem size armağanımız olsun hem de yanınızdaki kıymetli dinleyicilerinize armağanımız olsun. Sıradaki bütün güzel eserler. Değerli öğrencimiz, başarılı öğrencimiz Ahmet Emin Zorlu, hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz bizler de size. Hemen dinletelim eserlerimizi, ardından tekrar huzurlarınızda olalım.

Devam ediyoruz efendim. Hemen şöyle bakacağız. Selamun aleyküm. 4 yaşındaki oğlum Muhammed Albarslan'la birlikte. Selam olsun Muhammed Albarslan'a. Sizi Tekirdağ Kapaklı'dan dinliyoruz. Aleyküm selam. Oğlumun isteği ise al eline kalemi ilahisi. Tüm Diyanet Radyo çalışanlarına ümmeti Muhammed armağan olsun. İyi akşamlar diliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Fransa'dan selamun aleyküm ve aleyküm selam. İşten geldim, yemek yaparken dinliyorum sizi, çalışırken de dinliyorum. Memleketim Manisa'da olan bütün sevdiklerime selam ve saygılarımı sunuyorum. Gurbet eserini yayınlarsanız memnun olurum. Tuncay Kahveci ben, Fransa'dan. Sizleri her daim dinliyorum. Diyanet Radyomuzu, Diyanet Kur'an Radyomuzu dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Daim olsun dinlemeleriniz. Şu güzel eserde bizden size, özellikle dünya üzerinde ve Avrupa'da bizleri dinleyen değerli din kardeşlerimize armağanımız olsun, buyursunlar.

devam ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel eserler yayınlıyor Diyanet Radyomuzda. Teşekkür ediyoruz efendim. Mazlum Müslümanlara armağan olsun. Kurtuluş nasip olsun inşallah. Amin efendim. Beytullah'ta Ben eserini yayınlarsanız sevinirim. Fatih hocamızdan Mehtap Ben. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Diyor ki selamünaleyküm ve aleykümselam İstanbul'dan Hakan. Allahu Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Amin. Aleykümselam. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Amin. Amin cümlemize. Hayırlı akşamlar. Rabbim Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Büşra Lena eserini hem aileme hem de Diyanet Radyo ailemize armağan ediyorum. Trafikteyim. Teşekkür ediyoruz efendim. Trafik grubumuz, yol grubumuz selamı olsun her birinize. Sağ selamet varınız inşallah gideceğiniz yerlere. Hemen dinletelim sıradaki güzel eserimizi. Ardından devam edelim.

Efendim şöyle yavaş yavaş programın son bölümüne doğru yaklaştığımız dakikalarda hemen bakalım mesajlarımıza. Hayırlı akşamlar diliyoruz Muğla'dan Seyhan. Sana hasret eserini oğlum Orhan Ege ve Diyanet Radyo ekibine armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm Ekrem Güzel ben aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ayasofya eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar olsun. Bahçemde sizden Aşk ile Aşıklar ilahisini yayınlarsanız memnun olurum. Teşekkür ediyoruz efendim. Biricik eşim Şerife Çift'e gelsin. Selam ve dualarla. Ve aleyküm selam. Dualarınızda olmak duasıyla efendim. Hemen istemiş olduğunuz eseri ve eserleri sizlerle buluşturalım. Ardından müsaadelerinizi isteyeceğiz.

Resul-i Ekrem mescitte ibadet ederken kendisi itikafta bulunduğu sırada bazı kişilerin yüksek sesle Kur'an okuduklarını işitince, "Dikkat edin, hepiniz Rabbinize münacat ediyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kıraatte ya da namazda biriniz sesini diğerinden daha fazla yükseltmesin" buyurarak onlara ibadet ederken bile ölçülü olmaları noktasında ikazda bulunmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Efendim vedamızı gerçekleştireceğiz. Emine Çiftçi Fransa'dan ben. Selamünaleyküm. Bugün canım kızım Merve'min doğum günü. Buradan çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bütün eserlerde kızınız armağanımız olsun. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Kayseri'den iki komşu dinliyoruz sizi. Biz de annem ilahisini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizden de sizlere selamı olsun. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz efendim. Geldik programımızın sonuna. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programında kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Hayırlı akşamlarınız olsun efendim. Dualarınızda olmak duasıyla hoşçakalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah her kimin ruhuna iyiyi kötüden ayırma kabiliyeti vermişse, o kimse gerçek imanı şüpheden ayırabilir. Fakat iddet ve şehvet insanı şaşı yapar, ruhu doğruluktan ayırır. Kendini beğenme, başkasını çekememe duygusu gelince, garazın gönle çektiği yüzlerce perde gönülden kalkar, gelir, göz önüne serilir. Sahte

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Hey arkadaş, istişare edersen kendi yararını düşünmeyen biriyle istişare et. Kendi yararını düşünen kimse menfaati uğruna uygun olanı bile reddeder, uygunsuzu tercih eder.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek.

0: Günün Duası.
1: Alemlere rahmet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle her kim karşılaşsa mutlaka onun özel ilgisine mazhar olurdu. Şerefli arkadaşlarının onun nezdindeki yeri ise çok özeldi. Sahabeden Abdullah el-Hatmi radıyallahu anh aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriyle vedalaşırken şöyle dua ederdi ona: dininizi koruyup emanetlerinizi ifa etmeniz ve amellerinizi hayırla sonuçlandırmanız hususunda sizi Allah'a emanet ediyorum.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici. Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın, damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi, insanı tazeliyor, yeniliyor. Yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edici bir sonsuzluğa erişecek.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da. Masal Karavanı az sonra.
1: Efendime söyleyeyim. Ey Habibi Hak, Kerim-i Şan Muhammed Mustafa, Nazenine Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa, Ravza-i Vahdet Gülüsün Lime Allah Bülbülü, Canlara Canan Cihane Can Muhammed Mustafa, Nur-u Alem Fahri Adem Seyyidül Kevneynsin, İki alemde Şeyh-i Şahan Muhammed Mustafa. Buy enfasın mutayyep etti nasut ehlini, doldu alem revh ile reyhan Muhammed Mustafa. Zatını meddah olan ol Hazreti Hak olacak, nice bilsin kadrini insan Muhammed Mustafa. Ümmet üzere ulu nimettir vücudun nimeti, cümle halka rahmeti rahman Muhammed Mustafa. Nuri miskini unutma Rabbi İzzet Hak güçün, ey nebiler hizbine sultan Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülahad Nuri.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Yusuf'la Mektebe Dönüşen Zindan. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Yusuf'un hikayesinde Potifar ve Züleyha'nın zulmünün sonucunda zindana düşen Yusuf, tıpkı Hazreti İbrahim'in ateşi gül bahçesine çevirmesi gibi zindanı gül bahçesine çeviriyordu. Yusuf, Allah'ın yasakladığı bir davranışa tekrar zorlanmamak için zindana girmeyi göze almıştı. Günah işleyip Allah'ın sevgisini kaybetmektense zindanda çile dolu bir hayat sürmek ona daha sevimli geliyordu. Zindan onun için ikinci defa kuyuya atılmak gibiydi. Daha önce de hiçbir suçu yokken kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştı. Şimdi de yıllarca kendilerine hizmet ettiği Potifar ve eşinin zulmüne uğramıştı. Çok iyi biliyordu ki kendisini kuyudan kurtaran Yüce Allah bu zindandan da kurtaracaktı. Zindan Yusuf için irfan yolculuğunun ilk adımı oldu. Orada kaldığı süre zarfında başına gelenleri düşündü. Gördüğü rüyayı, babasının yorumunu, kardeşlerinin kendisine ve babalarına yaşattıklarını, Mısır'a köle olarak satılmasını ve uğradığı iftirayı. Bütün bunların tek bir anlamı vardı. Allah onu imtihan ediyordu. Bu imtihanda başarılı olmak için yapması gereken şey sabırla doğru bildiği yolda yürümekti. Aradan yıllar geçti. Yüce Allah Hazreti Yusuf'a olan nimetini tamamladı ve onu peygamber olarak görevlendirdi. Yıllar önce gördüğü rüya adım adım hakikate dönüşüyordu. Daha önce de hayata hiç küsmeyen ve mahkumlara hep yardımcı olmaya çalışan Hazreti Yusuf'un bir sorumluluğu daha vardı artık. Onları şirk denilen günah batağından kurtarmak için gece gündüz çalışacaktı. Onun bu sıra dışı davranışları zindandaki bazı mahkumların dikkatini çekmişti. Mahkumlardan birisi sordu. Nasıl böyle davranabiliyorsun? Hazreti Yusuf onun ne demek istediğini anlamıştı. Fakat anlatacaklarının daha etkili olması için onun sorusuna başka bir soruyla cevap verdi. Hangi davranışımı kastediyorsun? Bunu söylersen belki sorunu daha iyi cevaplarım. Haksız olarak zindana atıldığın halde hayata küsmedin. Kimseye bağırıp çağırmadın. Kimseye lanet okumadın. Geldikten kısa bir süre sonra bizi eski zindan arkadaşlarımızdan daha çok tanıdın. Tanımakla kalmayıp her işimize koşup yardım ettin. Doğrusu bunları nasıl yapabildiğini merak ediyorum. Hazreti Yusuf tane tane cevap verdi. Aslında düşündüğün kadar karmaşık bir durum yok ortada. İnsanların bütün davranışları düşüncelerinin ürünüdür. Güzel düşünürsen güzel görür, güzel davranırsın. Bu zarif cevabı çok beğenen mahkum yine sordum. O halde bana nasıl böyle düşünebildiğini anlat. Hazreti Yusuf anlatmaya devam etti. Düşünce inançtan beslenir. Ben Yüce Allah'ın izni dışında kuru bir yaprağın dahi kıpırdamayacağına inanıyorum. İnsanlar bana haksızlık etmiş olabilirler. Ama ben sabrederek mükafatımı yine Yüce Allah'tan bekliyorum. Ayrıca zindanı bir mektep olarak görüyorum. Mahkum Hazreti Yusuf'un zindanı mektebe benzetmesine çok şaşırdı. Mektep mi? Elbette mektep. Mektepler insanı yetiştirip olgunlaştırmaz mı?
2: Şimdi hepimiz öğrenci mi olduk? Öğretmenimiz kim? Baş gardiyan mı?
1: Onun bu esprisine bazı mahkumlar gülerek cevap verdiler. Hazreti Yusuf ise ciddiyetini bozmadan sadece tebessüm ederek çok istersen öğrenci de olabilirsin, öğretmen de. Şimdi de ben sana bir soru sorayım. Olur mu?
2: Bana ne soracaksın? Ben ne bilirim ki?
1: Kim bilir? Belki de çok şey biliyorsun. mahkum bilip de farkında olmadığı şeyi merak etti. Hazreti Yusuf devam etti.
2: Toprağa bir şey ektiğin oldu mu?
3: Elbette. Çiftçiyim ben. Dediğini defalarca kez yaptım.
2: Peki ürününüzü ne zaman kaldırdınız?
3: Toprağa ve yağmura bağlı olarak bazen 3 ay, bazen 4 ay sonra. Güneş de önemli tabii.
1: İşte o tohumun karanlık ve nemli toprak altında aylarca beklemesi, zamanı gelince yeşermesi gibi biz de sabredersek bahara kavuşabiliriz. Onların konuşmalarına kulak misafiri olan diğer mahkumlar etrafında kümelenmiş çıt çıkarmadan sohbetlerini dinliyorlardı. Mahkum içini çekerek,
2: keşke birileri bize bunlardan daha önce söz etseydi. Yıllarımın burada nasıl boşa geçmiş olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum.
1: Uzun geçen kışların baharı daha parlak olur. Bunu düşün. Nefes aldığın müddetçe çok şey kaybetmiş sayılmazsın. Derin bir düşünceye dalan mahkumun söz söylemeye gücü kalmamıştı. Hazreti Yusuf'un sözlerini başıyla onaylayabildi. Günler haftaları, aylar yılları kovalarken zindanın çehresi her gün biraz daha değişiyordu. Gürültü ve patırtılar yok denecek kadar azalmıştı. Bu durumdan en fazla gardiyanlar memnun kalıyordu. Zindanda artık yepyeni bir kültür oluştuğundan yeni gelen mahkumlar da kısa sürede diğerlerine ayak uydurabiliyorlardı.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku yaratan Rabbinin adıyla.

gelsin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Hazreti Peygamber'in de aralarında olduğu bir yolculuk esnasıdır. Abdullah bin Amr ve bazı sahabiler namazı yetiştirmek için acele ederek ve meshedercesine az su kullanarak abdest almaktadırlar. Hazreti Peygamber sahabeler

Kafirlerin bu halini görür ve ses tonunu yükselterek, "Ateşte yanacak olan şu topuklara yazık. Abdestinizi güzelce alın," diyerek ikazda bulunur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, Ayetlerin Hikmetleri programımızın bugünkü bölümünde En'am suresi 112. ayeti kerimesini inşallah anlamaya çalışacağız. Rabbimiz En'am suresi 112. ayetinde şöyle buyuruyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Sadakallahu l-Azim. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak bu ayetinde şöyle buyuruyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ Böylece biz her peygambere aduven bir düşman kıldık. Kimden? Şeyatînel insi vel cin. Cin ve insan şeytanlarını. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Yuhî bâduhum ilâ bâdin zuhrufel gavl. Gurura. Onlar birbirlerine aldatıcı, süslü sözler, zuhrufel gavl, süslü sözler, gurura, aldatıcı sözler fısıldarlar. Yani bu ins ve cin şeytanlarından düşman olanlar birbirlerine aldatıcı, süslü sözler fısıldarlar. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ Şayet Rabbin dileseydi, مَا فَعَلُوهُ Bunu yapamazlardı. فَذَرْهُمْ Öyleyse onları وَمَا يَفْتَرُونَ Uydurduklarıyla baş başa bırak. Kıymetli kardeşlerim, bu ayet bize çok açık bir hakikati haykırıyor. Nedir o? Hak yol kolay bir yol değildir. Hak yolun her zaman bir karşı cephesi vardır. Her peygamberin karşısında duranlar olmuştur. Peygambere karşı duranlar. Hakkı söyleyen herkes bir yerde mutlaka imtihan edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir mücadelede düşmanlar konusunda yalnız değildi. Musa'nın da düşmanı vardı. Allah Resulü'nün de düşmanları oldu. İbrahim'in de düşmanları vardı. Allah Resulü'nün de düşmanları oldu. Nuh'un da vardı aleyhisselam. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın da düşmanları vardı. Her hak yolda olan insan, her temiz bir yürek, her doğru bir duruş mutlaka bir dirençle, bir karşı koymayla karşılaşmıştır. Bu yolun, hak yolun tabiatı budur. Hak söylenince batıl mutlaka rahatsız olur olmuştur. Aydınlık görünce karanlık hemen huzursuz olur olmuştur. Çünkü aydınlık karanlığın varlığını tehdit eder. Değerli kardeşlerim, ayette geçen zuhrufel kavl, yaldızlı sözler fısıldarlar ifadesi şu anlamları çağrıştırır. Onların üzerinde biraz duralım. Bugün o yaldızlı sözleri nerede aramalıyız? O yaldızlı sözler nerede? Onlar artık fısıltı şeklinde değil bu yaldızlı sözler. Ya parlak ekranlarda, sosyal medyada, reklam panolarında ve ideolojilerde bazen bir cümle, bir slogan, bir şarkı sözü o yaldızlı söz. Bazen masum görünümlü bir düşünce o yaldızlı söz. Bazen herkes böyle yapıyor diyen bir akım o yaldızlı söz. Hepsi yaldızlı,
hepsi alımlı, hepsi çekici ama içi boş ve insanı en çok içi boş şeyler yormakta. Değerli kardeşlerim, Diyanet radyolarımızın aziz dinleyicileri. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı buyuruyor ayet. Yani Allah dilerse her şeyi bir anda yok eder, o gücün sahibidir. Kötülüğe hiç fırsat vermez Rabbimiz dilerse. Fakat o zaman insanın ve dünya hayatının imtihan olmasının bir anlamı kalmazdı. O zaman sabır olmazdı, direniş olmazdı, mertlik olmazdı. İnsanın değeri ortaya çıkmazdı. İyi ile kötü, güzel ile çirkinin kıymeti bilinmezdi. Değer mücadelede belli olur değerli kardeşlerim. İnsan hakkı savunurken büyür. Gönül direnerek olgunlaşır. Allah'ın sevgili kulları işte bu mücadelede parlayan kalplerin sahipleridir. Bakınız, ayetin devamında şöyle buyuruluyor. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Artık onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Bu söz Efendimiz'e bir tesellidir. Ama aynı zamanda bize de güç veren bir hamledir. Demek ki her haksızlığı düzeltmek bizim görevimiz değildir. Her kötülüğü durdurmak bizim yükümüz değildir. Her yanlışla kavga etmek bize düşmemektedir. Ya bize düşen doğruyu söylemek, doğruyu doğru yöntemle söylemek, duruşumuzu korumak, sabır ve tahammül içinde yürümektir aziz kardeşlerim. Sonuç ise Rahman'a bırakılmıştır. Netice Allah'a aittir. Çünkü bazı kalpler kendilerini kandıran sözlerden hoşlanırlar. Bazı insanlar gerçekle yüzleşmekten kaçmak için yaldızlı yalanları tercih ederler. İşte onları kendi tercihleriyle baş başa bırakmak bazen en büyük uyarıdır. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bu ayetin bize öğrettiği üç temel mesaj bulunmaktadır. Birincisi, hak yol dar ve dik bir yoldur. Bu yolda direnç normaldir. İkincisi, kötülüğün çekiciliği vardır. Fakat o çekicilik sahicilik değildir. Üçüncüsü, mücadele ederiz etmeliyiz ama neticeyi Allah'a bırakırız. Bu dünyada insanlık iman ile inkarın, doğru ile yanlışın, aydınlık ile karanlığın çatışması içinde yaşar. Biz bu çatışmanın tam ortasındayız. Bu çatışmanın seyircisi değiliz, olamayız. Bu çatışmanın anlam taşıyan tarafıyız ve tarafındayız. Ve değerimiz ne kadar çok düşmanımız olduğuyla ilgili değil, hak yolda ne kadar sabırla durduğumuzla ölçülecektir. Şimdi gelin

0: gönlümüzü yumuşatıp Rabbimize sığınalım. Allah'ım bizi hak yolunda sabit kıl. Bizi doğruyu görünce sevinen, yanlış görünce yüz çeviren kalplere sahip kıl. Duruşumuzu güzelleştir, sabrımızı güçlendir. Hakkı yaşayarak temsil eden kullarından eyle bizi Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler.

0: dolu yönü haktan yana olanlar.
1: Aralarında selamı yayanlar.
2: Doğrudan yana olanlar. Mazluma kol kanat olanlar.
0: Yol açan.
1: Yol olan.
2: Yolda olanlara.
3: Hayırlı sabahlar.
4: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle. Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
3: Hayırlı sabahlar.
4: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
5: Öfkeyle yapılan işten her zaman pişmanlık doğar. Hiddetlenen insan işinde yanılır. Öfke ve gazap insana zarar verir. Beden acı çeker. Öfke, insanın aklını başından alır. Kişiye sükunet gerek. Parlak bir gelecek için sabır, yumuşak huy, nezaket, akıl ve bilge gerekir.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandı. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem İçimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah her kimin ruhuna iyiyi kötüden ayırma kabiliyeti vermişse, o kimse gerçek imanı şüpheden ayırabilir. Fakat hiddet ve şehvet insanı şaşı yapar. Ruhu doğruluktan ayırır. Kendini beğenme, başkasını çekememe duygusu gelince, garazın gönle çektiği yüzlerce perde gönülden kalkar, gelir, göz önüne serilir. Sahte altını da halis altını da mihenk taşına vurmayınca ayarını anlayamazsın.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü Duha, vey gönül matlubu mahu enveri Bedrü'd-Deca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin Masarı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, Mâ rameyte iz rameyte nas'ı kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, Nutkı Sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18.000 aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, biz cileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.
2: İste dinle, az sonra.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamünaleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri. Sivas'tan Uğur. Allah yar yar ilahisini Filistin'deki mücahitlerimize tüm İslam alemine armağan ediyor.

Selam Hükümdiyat Radyo. Elazığ'dan herkese selamlar. Daha Senden Gayri eserini şu an Diyanet Radyo dinleyenleri ve çalışanları için çalmanızı rica ediyorum. Selam ve dua ile iyi dinlenmeler.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhaba Diyanet Radyo, ben Eslem. Sizi Ankara'dan babaannemin evinden dinliyorum. Ağlar Yakup İlahisin. Babaannem çok

Selamun aleyküm. Canigil'den aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e ilahisini rica ediyorum. Bu ilahi radyoları başında dinleyen tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine ve sevgili eşim Emine Taş'a hediye olsun. İyi akşamlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Çağırırım ey dost seni parçasını, ailem için istiyorum.
2: Ey benim son

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Allah ve Rabbuna ilahisini eşim ve çocuğum için istiyorum. İyi yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Mersin'den Emin. Umut Mürare'den Yan Gönlüm ilahisini tüm çok değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, eşim, kızım ve oğlum için istiyorum. Teşekkür ederim.

Diyanet Adlısı'na ailesi ve bizi dinleyen tüm dinleyiciler, bizi dinleyen Ekrem kardeşime, Mustafa Demirci'den Sultanım ilahisini sizin aracınızla armağan etmek istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Herkese iyi dinlemeler, iyi akşamlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Herkese iyi akşamlar. Ben Mersin'den Elif. Hardan Aydınlık ilahisini çalarsanız çok sevinirim. Buradan anneme selamlar yolluyorum.
2: Selamun aleyküm. Ben Hafta Betül. Hardan Aydınlık dinlemek istiyorum.

0: İyi yayınlar Diyanet Radyo. Ben Rabia.
1: Ben Yasemin.
0: Bugün sizi Üsküdar'dan birlikte dinliyoruz.
1: Sizden Mustafa Cihat'tan Seni Anlatamam İlahisini çok ama çok sevdiklerimize istiyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyenleri. Tokat'tan Esra, Mustafa Cihat'tan Hile isimli Ezgi'yi can özüm armağan ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.
3: Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Kahramanmaraş'tan Necahettin Parla doğmuş. Benim ve ailem için can dedim, canan dedim. İlahi'ni çalarsanız çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.
4: Ben Muhammed Emin. Emin ailesi için Mustafa Cihat'ın Tasallanma Ezgisini istiyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Kafama Takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, kafama takılan soru Kur'an'da ilk yaratılan insan için halife kavramı geçmektedir. Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ebubekir'e de halife denilir. Bu haliyle halife idari bir ünvan veya nitelik gibidir. Hazreti Adem ilk insan olduğuna göre kimden sonra gelmekte ve kimin halifesi olmaktadır?
2: Halife kavramı her ne kadar idari ardıllar için kullanılsa da tek anlamının bu olduğu söylenemez. Doğrudur, ilk insan Hazreti Adem Bakara suresi 30. ayetinde halife, Hicr suresi 28. ayetinde beşer olarak nitelenmiştir. En'am suresi 165. ayetinde ise çoğul olarak halifeler şeklinde bir kullanım söz konusudur.
1: Biz hangisini esas almalıyız?
2: Tefsirlere baktığımızda halife kavramının anlamı hususunda birkaç farklı yorum bulunmaktadır. Ancak her bir yorumun ortak noktasını birbiri peşine gelen yani ardıl anlamı oluşturmaktadır.
1: Neden birden fazla yorum oluyor?
2: İslam düşüncesi her ne kadar ilahi kaynaktan besleniyor olsa da tek tipçi değildir. Yüce Allah rahmeti gereği insanı baskı altına almamış ve tek bir kalıba sokmamıştır. Dinin esası olan sabiteler korunduğu sürece insanların farklı düşünmesi ve birden fazla yorum yapmasının önü açıktır. Bu da düşünceye büyük bir zenginlik katmaktadır.
1: Bu şekilde düşünmemiştim. Halife kavramına dönersek,
2: bir yoruma göre halife nitelemesi insan cinsini ifade etmekte olup bütün insanları içine alacak genişlikte bir anlama sahiptir. Çünkü ilk insan hariç insanlar topluca değil peş peşe gelen nesiller şeklinde yaratılmışlardır. Bir diğer deyişle ilk insanlar olan Hazreti Adem ve Hazreti Havva tek tek yaratılmış, daha sonra onların doğan çocukları ve torunları şeklinde peş peşe gelen nesiller insan topluluğunu oluşturmuştur. Zaten halife kelimesi de ardıllığı, yani bir şeyin bir başka şeyin peşine gelmesini ifade etmektedir. Hazreti Adem ilk insan olmakla birlikte onlardan sonra peş peşe gelen nesiller bulunmaktadır. Bu yönüyle hem kendisi hem de eşi halife kavramı içine girmektedir. Zaten Hazreti Adem'in Hicr suresi 28. ayetinde beşer diye nitelenmesi de halifenin aslında insan cinsini ifade ettiğini göstermektedir. Bu yoruma göre Hazreti Adem halife niteliği taşıyan beşer cinsinin ilki olmaktadır.
1: O zaman her bir insana halife denilebilir mi?
2: Denilebilir. Nitekim En'am suresi 165. ayette halifeler şeklindeki çoğul ifade bu yorumu desteklemektedir. Her insan bir diğerinin ardılı olduğuna göre her birine halife denmesinde bir sakınca yoktur. Ayrıca aynı ayette geçen halifeler ile Hazreti Peygamber'in sahabesinin kastedildiğini söyleyenler de vardır. Buradan bütün bir İslam ümmetinin anlaşılması da söz konusu olabilir. Çünkü onlar kendilerinden önceki ümmetlerden sonra gelmiş ve bu yönüyle önceki ümmetlerin ardılları olmuşlardır. Böylece öncekilerin dinlerinin hükmü kaldırılmış, peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa eliyle gelen son din İslam'ın hükmü geçerli kılınmıştır. Ayrıca bu ayette kendilerine yüklenen bu sıfatın gereğini yapma ve görevlerinin bilincinde olmaları şeklinde sahabeye ve bütün Müslümanlara bir ikaz vardır. Çünkü dünyada verilen her imkan aynı zamanda bir imtihandır. Hazreti Peygamber'in sohbetinde bulunmak ve ilk ağızdan ondan istifade etmek bazı sorumlulukları da beraberinde getirir. Onlar bu yönüyle sonraki nesiller için de örnektirler. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirme başarısı gösterenler büyük kazanca ulaşırlar. Bu kazanç ise ancak Allah'ın kitabına ve Hazreti Peygamber'in sünnetine uymakla gerçekleşir.
1: Ayrıca insan Allah'ın halifesi olarak da anlaşılabilir mi?
2: Geleneğimizde o şekilde bir anlaşılma da mevcuttur. Bu yoruma göre insanın halife olması, Yüce Allah'ın belirlediği imkanlar ve şartlar içerisinde insan cinsinin bağımsız tasarruf yetkisiyle donatılmasıdır. Nitekim birçok ayette ifade edildiği şekliyle, yeryüzünde ve gökyüzünde bulunan her şeyin insanın istifadesine sunulduğu ifade edilmiştir. İstifadesine sunulması demek, insanın gücü yettiğince ve şartlar el verdiğince ulaşabildiği şeyleri kullanması ve onlardan yararlanmasıdır. Biz buna insanın irade özgürlüğü diyoruz.
1: Bunu biraz açabilir miyiz hocam?
2: İnsanın irade özgürlüğü Allah'ın izni ve iradesiyle sağlanmaktadır. Çünkü imkanları sağlayan ve şartları oluşturan Yüce Allah'tır. Bu yüzden de insan mutlak ve sınırsız bir tasarruf sahibi değildir. Onun sınırını belirleyen adetullah denilen doğa kanunları ve kişisel imkanlardır. Bir başka sınır ise ilahi bildirimlerle çizilen dini, ahlaki ve sosyal kurallardır. Tanınan ve belirlenen sınırlara aykırı davranmanın bazı sonuçları olur. Doğa kanunlarına uymamanın sonuçları büyük ölçüde bu dünyada görülür. Nitekim soğuğa, sele, depreme karşı önlem almamanın bedellerini ağır şekilde ödemekteyiz. Öte yandan tabiata ölçüsüzce müdahale etmenin sonucu iklim krizi olarak karşımıza çıkmaktadır. İlahi bildirimle gelen kurallara uymamanın sonucu ise dünyada dini, ahlaki ve sosyal aşınmalara neden olmanın yanında hesap gününde büyük kayıplara uğramaktır. Çünkü insan boşuna yaratılmadığı gibi başı boş bırakılmış da değildir. Bir sınamanın içindedir. Zaten yaşanan hayat dünyanın iyilerle kötülerin imtihan alanı olduğunu bize göstermektedir.
1: İmtihanı nasıl anlamalıyız?
2: Dünyevi imtihanlar iki amaçla yapılır. Birincisi bir kişinin gücünü, bilgisini ve görgüsünü görmek ve bilmek. İkincisi ise kişinin ne olduğunu bizzat kendisinin görmesini sağlamak ve yaptığının sonucunu kendisine göstermektir. Birinci anlamda imtihan Allah için söz konusu olamaz. Çünkü Yüce Allah gizli açık her şeyi bilendir. Yani O insanların hem kalplerini hem de kalıplarını bilmektedir. Allah'ın kullarını imtihan etmesindeki gaye onların yaptıklarının sonucunu kendilerine göstermek ve yaptıklarına göre bir karşılık vermek içindir. Eğer iyi şeyler yaparlarsa Allah'ın rahmeti gereği kurtuluşa ererler, kötü şeyler yaparlarsa Allah'ın adaleti gereği cezaya maruz kalırlar. Yüce Allah insanlara akıl ve irade verdiği için aldıkları cezanın neye karşılık olduğunu bizzat kendilerinin kavramalarını ister. Yazıcı meleklerin yazdıklarının yanında bizzat kendilerini Yüce Allah'a şahit tutar. Diğer bir deyişle Yüce Allah kanıt ve tanık eşliğinde yargılama yapar. Böylece insan yaptıklarının tanık ve kanıtlarını bizzat kendisi görür, kendisini yaratan Rabbinin her şeyi bildiğini tam olarak kavrar ve aldığı cezanın adil yargılama sonucu gerçekleştiğine kani olur. İnsanın halife kılınmasının anlamı da budur. Çünkü insan en güzel biçimde yaratılmıştır. En güzel biçimde yaratılmanın göstergesi de kendisine akıl ve irade verilmesi, tasarruf yetkisi tanınmış olmasıdır. İnsanın sorumluluğu da buradan doğmaktadır.
1: İnsan suçlanmayı ve cezalandırılmayı kabullenmekte güçlük çekiyor sanki.
2: Doğrudur. Hiç kimse ne cezalandırılmak ister ne de suçlanmak. Ancak tanıklar ve kanıtlar ortaya çıkınca itiraf etmek de kaçınılmaz olur. Halbuki ömür ne kadar uzun olursa olsun, insan dünyanın geçici olduğu bilincinde olsa kendisini bir ölçüde frenleyebilir. Bu bilinç, yani hayatın sonunun olduğunun farkında olmak, insanı kaliteli bir hayat yaşamaya sevk eder. Her gelecek olan yakındır, Arap atasözü de tam da bu gerçeği ifade eder. Anadolu insanı bunu sayılı günler çabuk geçer diye ifade etmiştir. Ölümün ne zaman geleceği bilinmese de ömrün sınırlı olduğu bilinmektedir.
1: Hocam, bütün bunların halifelikle ne ilgisi var?
2: İnsanın halife kılınması belli imkanların ona verilmesidir. O bu imkanları iyi yolda kullanırsa kazanır, kötü yolda kullanırsa kaybeder. Yani halifelik çift yönlü imkan demektir. Nitekim Tin suresinde insan için en güzel biçimde yaratılan ifadesinin yanında aşağıların en aşağısı ifadesi de kullanılmaktadır. Yine Beyyine suresinde inanan ve hayırlı işler yapanlar için yaratılmışların en hayırlısı, küfre düşüp kötü işler yapanlar içinse yaratılmışların en kötüleri ifadesi kullanılmaktadır. Demek ki mutlak anlamda halife kılınması insanın iyi veya kötü olmasını göstermez ve gerektirmez. İyilik ve kötülük insanın özgür iradesiyle kazandığıdır.
0: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

çiçeklerle hoş geçin. Balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süz. Ya hayır de ya da sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine. Karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Mutluluğa alçak gönüllülük ne kadar güzel yakışır. Yumuşak huyluluk ve şefkat bilgine ne kadar güzel yakışır. Kim mutluluğu yakalamışsa o kişi alçak gönüllü olmalıdır. Çünkü mutluluğun devamını sağlayacak şey alçak gönüllülüktür.

0: geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
1: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
2: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

günler diliyorum. Sizleri Tarih ve Mekan programından, Diyanet Radyo'dan hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Konya'mızın Akşehir ilçesine doğru yola çıkacağız. Orada bizi Akşehir Ulu Camii beklemekte. Kıymetli dostlar, Konya'nın Akşehir ilçesindeki bu muhteşem Cami-i Şerif, 13. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olup, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat döneminde, yani 1220 ila 1237 yılları arasında genişletilmiş. İlk yapıdan günümüze yalnızca avluda yer alan, kitabesine göre Hicri 610, miladi 1213 tarihli minare ulaşmış. Çeşitli dönemlerde tamir gören bu muhteşem yapının avlu duvarında Hicri 1226 tarihli bir çeşme bulunmakta. Duvarları sıvalı olmakla birlikte sıvaların döküldüğü kısımlardan görülebildiği kadarıyla Cami-i Şerif'in duvarları moloz taş tuğla almaşık örgülü olduğu anlaşılıyor efendim. Cami-i Şerif'in önünde yakın zamanda ilave edilmiş cam mekanlı bir son cemaat yeri mevcut. Son cemaat yerinde sağda mukarnaslı bir mihrap nişi var. Ortada yer alan ve geç devirde ele alınan sivri kemerli bir kapıdan 5 basamakla iniliyor ve ulaşılan harim yatık dikdörtgen planlı ise de batı duvarı birazcık çarpık duruyor. Mihraba dik 7 neften meydana gelen harimden mihrap akstan hafif sola kaymış durumda. Nefler farklı kesitli sütun ve payelerin taşıdığı tuğla örgülü sivri kemerlerle düzenlenmiş. Sütunlar ve başlıklar devşirme, geniş sivri kemerli açıklıklarla yanlara bağlanan ve kırık pandatiflerle geçişi sağlanan 12 gen kasnaklı mihrap önü kubbesi iki nefi kesmiş durumda. Kubbeyi taşıyan ayaklardan ikisi mihrap duvarından öne doğru çıkma yapmış, serbest olan diğer ikisi ise L harfi kesitli olarak ele alınmış. Kubbe üstten piramidal bir çatı, harim ise içten ahşap tavan, dıştan kırma çatıyla örtülü. Kıymetli dostlar, harimin doğu ve batı cephelerinde 3, güney cephesinde 4, kuzey cephesinde 5 pencere var. Cami-i Şerif'in doğu cephesinde harime geçişi sağlayan bir kapı yer almakta. Üste tuğladan sivri kemerli biçimde düzenlenmiş kapı, altta kesme taştan basık kemerli açıklığa sahiptir. Kapının üstteki kemerinin iki yanında mozaik çini kitabe görülür. Yakın dönemlerdeki onarımlar sonucu kapalı kısımları da açığa çıkarılan çini mozaik süslemeli mihrapta görülen geometrik desenler, firuze ve patlıcan moru renklerinde tezyin edilmiş. Örgü düzenlemeli ve İki kollu yıldızlardan meydana gelen geometrik desenli iki bordür mihrabı üç yönden çevrelemektedir. Mukarnaslı yaşmağın konturları tuğla, içleri mozaik çinilerden geometrik desenlidir. Köşelerde çarkı felek formunda kufi hatla Ali ismi tekrarlanmıştır. Beş kenarlı nişin içerisinde her bir kenarı dilimli kemerli ve geometrik süslemeli olarak düzenlenmiştir. Üstte nesih hatla Allahu Ekber yazısı tekrar edilmiştir. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'ten ayrı olarak ele alınan minare, avlunun kuzeydoğu köşesinde bulunmakta ve bir duvar ile camiye bağlanmaktadır. Tuğla ve devşirme malzeme ile inşa edilmiş kare kaide üzerinde yer alan minare, tuğladan ve silindirik şekilde gövdeli tezyin edilmiştir. Kaidenin güney cephesinde kapı, batı cephesinde devşirme malzeme üzerine yazılan ve minarenin 610 Hicri yılında Said Hacı Necmettin Necipzade Ebu Said İbrahim adına babası tarafından yaptırıldığını belirten kitabe mevcuttur. Sekizgen pabuçluğun üstü kirpi saçak gibi düzenlenmiş olup her cephesinde sivri kemerli yüzeysel nişler vardır. Nişlerden bazılarının içlerinde firuze renkte 8 kollu yıldızlar arasında patlıcan moru renginde çiniler görülmekte. Kirpi saçaklı geçişe sahip şerefenin buradan itibaren üst kısmının yenilendiği anlaşılmakta. Kıymetli dostlar, avluda bulunan ve barok özellikler gösteren şadırvan
altı sütuna oturan bitkisel süslemeli başlıklar üzerinde 12 kemerli kasnaklıdır ve içten ahşap tavanlı, dıştan kurşun kaplı sivri bir külahla örtülüdür. Mermerden dilimli hazinesi üzerine metal şebekeler vardır. Efendim, izah etmeye gayret ettiğimiz üzere mimari açıdan aslına bakarsanız çok zengin bir şekilde inşa edilmiş. Lakin günümüze çok az bir parçası orijinal olarak kalmış Akşehir Ulu Camii'ni ziyaret ettik sizlerle. Şüphesiz Konya'mızın, Akşehir'in hem ibadethaneler hem de tarihi eserler açısından tarihimizde çok kıymetli bir yeri vardır. Ama sizler de biliyorsunuz ki eskilerin ifadesiyle şerefil mekan bilmekin derler. Mekanın şerefi orada ikamet edendendir. Şüphesiz camilerimiz, mescitlerimiz, ulu camilerimiz çok şereflidir. Onlar Allah'ın evidir ve Beytullah'ın şubeleridir. Lakin o güzel mekanları dolduran insanlar oranın süsüdür elbette. Orada ibadet ve taat ile meşgul olabilmeyi, Akşehir Ulu Camii'ne secde izlerimizi bırakabilmeyi Cenab-ı Allah cümlemize nasip eylesin. Hepinizi Tarih ve Mekan programından Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.

sensin. Çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzüm, çok özledim her şeyim, çok özledim efendim, çok özledim sultanım.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman

Zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hak yolunda hasetten daha zor, daha tehlikeli bir geçit yoktur. Gönlüne hasedi sokmayan kişi ne mutlu kişidir. İçinde haset bulaşığı olmayan kimseye haset edenin, hile yapanın gönlüne karartılar çöker, lekelenir. Şeytanın Hazreti Adem'e secde etmeyişi hasetten ötürü kendini mahrum kıldı saadetten.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-u zatındır cihan miratı içre cilve ger. Yusuf'un da anı sensin.

sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla iftihar eyler Nebi Vüger Veli. Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-ı zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo. Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himayet ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı

çalışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu hayırlı sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
23: Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer?

hangi merakının peşinden gider kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edici bir sonsuzluğa erişecek.

Fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin? Sen bilir misin?

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Sevginin belirtisi nedir? Herkes sevdiğini iddia eder. Bu iddianın anlamı nedir? İnsan, sevgilinin yüzüne bakınca sevdiğini anlar. Göz için bakarken her şey örtülü olabilir. Fakat gönül için herhangi bir örtü söz konusu değildir. Sevip sevmediğini anlamak isteyen insan gönlüne bakmalıdır. Çünkü asıl sevgi gönülden anlaşılır. Sevgililerin yüzlerinde bunu belirten izler bulunur. Göz göze gelince onlar birbirlerini anlarlar. Birinin sevip sevmediğini anlamak istersen gözüne dikkat et. Sana bakınca sevip sevmediği gözünden belli olur. Aşık yüzünden belli olur. Aşığın söylediği sözde sevdanın anlamı yatar.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin.

Şunu bil ki ağızdan ansızın çıkan söz yaydan fırlamış ok gibidir. Ey oğul, o ok bir daha geri dönmez. Suyu baştan kesmek gerek. Selin başlangıçta başı bağlanmaz, önü alınmazsa bütün dünyayı yutar. Buna şaşılmaz. Bir söz vardır, dünyayı yıkar, harap eder. Bir söz de vardır, ölü gibi cansız duran tilkiyi aslan eder.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere ilk insanların yapmış olduğu duayı hatırlatmış olacağım. Malumunuz olduğu üzere Hazreti Adem Aleyhisselam, eşi Hazreti Havva validemizle birlikte cennette yaratılmış, ardından işlemiş oldukları kusur sebebiyle yeryüzüne gönderilmişlerdir. Ama gerek Hazreti Adem gerekse Hazreti Havva yapmış oldukları yanlış ve hatada ısrarcı olmamışlar ve Cenab-ı Allah'a dua ederek, yalvarıp yakararak, istiğfarda bulunarak bağışlanma taleplerini dile getirmişlerdir. İşte onların yapmış oldukları duayı, yani bir anlamda ilk duayı, ilk insanların duasını bugün beraberce hatırlamış oluyoruz. Araf suresinin 23. ayeti kerimesinde yer alan dua ifadesinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Âlâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve illem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Adem Aleyhisselam anlamış oluyoruz ki yapmış olduğu kusuru neticesinde 5 şey ile mutlu olmuştur. Birincisi, emre karşı gelmeyi itiraf etmiştir. İkincisi, pişmanlık duymuş. Üçüncüsü, nefsini kötüleyip yermiş. Dördüncüsü, tevbeye teşebbüs etmiş, Rabbine yönelmiş ve beşincisi, Cenab-ı Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemiştir. İblis de hata yapmış, isyanda bulunmuş ama maalesef o günahını kabul etmemiş, pişmanlık duymamış, kendini kınamamış ve Cenab-ı Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş ve lanetlenip kovulan bir varlık olmuştur. Bu ayeti kerimede öne çıkan birkaç hususu da bu vesileyle hatırlamış olalım. Bir kere anlamış oluyoruz ki insan olarak her birimizin hatası, yanlışı, kusuru olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği gibi Adem oğulları günahkardır. Günahkarların en hayırlısı tevbe edenlerdir buyuruyor Peygamberimiz. Günahsız olmak, hiç hata ve yanlış yapmadan bir hayat sürebilmek, sürdürebilmek şüphesiz insan için çok zor, belki de imkansız bir haldir. Ama kula düşen günahında ısrarcı olmamak ve yapmış olduğu yanlıştan pişmanlık duyarak Rabbine yönelmek, tevbe etmek ve bununla birlikte istiğfarda bulunup o günahın yükünden arınmak için Cenab-ı Allah'tan bağışlanma dilemektir. Birçok İslam alimi tevbe ile istiğfarın farklı şeyler olduğuna da dikkatimizi çekmişlerdir. Şöyle ki, istiğfar geçmiş günahlardan mağfiret talep etmektir. Tövbe ise gelecekte yapılması muhtemel günahlar hususunda Allah'a yönelmek ve pişmanlığı arz etmektir. Tövbe, insanın uygun olmayan şeyleri ve yaptığı günahları giderme hususunda bizzat kendisinin azimli ve gayretli olmasıdır. İstiğfar ise ferdin Allah'tan yardım dilemesi anlamına gelir. Tevbe, kulun gayretinin bir ürünü ve neticesidir. Kıymetli kardeşlerim, tevbe hata ve günahtan dönüştür. Onu terk etmek ve Cenab-ı Allah'ın istikametine, emri istikametine doğru bir hayat tarzını bir anlamda tercih etmektir. Tevbede samimiyet ve içtenliğin asıl olması nedeniyle tekrar o yanlışa, hataya dönmek beklenmez. şu hususu da bu vesileyle ifade etmeliyiz. Günah nedir? Kıymetli kardeşlerim, bazen bazı kardeşlerimiz kendilerinin Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı bazı şeyleri yapmamaları sebebiyle günahları olmadığı zannına kapılabiliyorlar. Benim ne günahım var ki diyebiliyorlar. Ama günah iki boyutu olan bir kavramdır. Birincisi şudur. Günah Allah'ın evet yasakladığı şeyleri yapmak. İkincisi Allah'ın emirlerini de yapmamaktır. Namaz kılmamak bir günahtır. Oruç tutmamak bir günahtır. Zenginse bir kulun zekat vermemesi bir günahtır. Sosyal vazifeleri, görevlerini yapmaması günahtır. Bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasını ihmal edip bakmaması günahtır. Akrabalarla bağını kesmesi günahtır. Komşuluk ilişkilerini zedeleyip etrafına bir insanın güven vermemesi günahtır. Hem ferdi hem de sosyal vazife ve görevleri yerine getirmemek günahtır. Elbette bununla birlikte Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı içki içmek gibi, kumar oynamak gibi eylemleri yapmak da günahtır. Dolayısıyla mümin hem kendisine emredilenleri yaparak hem de yasaklanılan fiillerden kaçınmak suretiyle günahlarından uzak durmaya çalışmalıdır. Cenab-ı Allah tevbe eden insanların bağışlanacağına dair ümidi hep diri tutmayı bize öğütlüyor. Şirk dışında bütün günahların affedilebileceği hakikatini bize Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde ifade edip dikkatimize sunuyor. Mümine yakışan atası, babası Hazreti Adem, anası Hazreti Havva misali günahının farkına vardığı anda pişmanlık duyup ona Rabbe sığınmasıdır. İşte Hazreti Adem'le Hazreti Havva bu samimiyet içerisinde Cenab-ı Allah'a yönelmişler ve ayeti kerimede ifade edildiği üzere biz günah işlemek suretiyle kendi nefsimize zulmettik diyerek Cenab-ı Allah'a sığınmışlardır. Bu ifadeden anlıyoruz ki insanın günah işlemesi kendisine yaptığı en büyük kötülüktür. Kendisine yönelik bir zulümdür. İnsan kendine zulmeder mi? Evet, günah işlemek suretiyle insan kendine zulmedebilir. Bu ayeti kerime bunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Cenab-ı Allah bizi her türlü günahtan ısrarla kaçınan ve hata ve yanlış yaptığında da Cenab-ı Allah'a sığınıp ondan bağışlanma dileyen kullarından eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza devam etmek üzere tekrar birlikteyiz. Bugünkü yol arkadaşımız Profesör Doktor Şaban Sağlık imzasıyla Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan çıkan Büyüyünce Çocuk Olacağım isimli eser. Geleceğimizin teminatı olan çocuklar her şeyden önce bir insandır. Çocuklar, gelişim, değişim ve büyüme süreci devam eden bireylerdir. Her insan gibi onların da temel ihtiyaçları olduğu kadar hayatlarını güzelleştirecek estetik bazı değerlere ihtiyacı vardır. Bu bağlamda yaşlı bir insanla küçük bir çocuk arasında hiçbir ayrım gözetilmez. Bir farkla ki ihtiyaçların şekli insanların yaş seviyesine göre değişir. Ayrıca ister temel olsun ister estetik, söz konusu ihtiyaçların henüz çocukluk döneminde giderilmeye başlanması gerekmektedir. Hani hayatın her alanında sıklıkla kullandığımız bir misal vardır. Bir gömleğin ilk düğmesini bir kez yanlış iliklediyseniz, devamında bütün düğmelerin yanlış iliklenmesi kaçınılmazdır. Bütün mesele işte o ilk düğmenin doğru iliklenmesinde. Bu bağlamda çocukların zihinleri, beyinleri de boş kasete benzetilir. Çocukların beyinleri, hatta bilinç altları hep iyi ve güzel olan şeylerle doldurulmalı der uzmanlar. Yani az önce bahsettiğimiz ilk düğmenin doğru iliklenmesi hususu çok önemli. Özellikle son zamanlarda popülerliği iyice artan çocuk edebiyatı alanı da bu hassasiyet çerçevesinde ele alınmalı. Çocuk edebiyatı kavramının çokça gündemde olmasının yanı sıra çocuklar için ayrıca bir edebiyat veya sanatın olamayacağını savunanlar da var. Fakat bu teknik bir detay. Bizim için önemli olan şudur ki çocuklarımızın maddi şartlar ve imkanlar dahilinde geleceğini şekillendirmek ve onlara rehberlik etmek istiyoruz. Bunlar her ebeveynin sorumluluğu ve yapmak istediği şeyler. Eyvallah. Lakin onların bu gelişimine refakat ve öncülük ederken aynı zamanda ruhsal, zihinsel, kültürel ve ahlaki alanda da gelişim ve değişimlerine yardımcı olmamız gerekiyor. Milli ve manevi değerler eşliğinde büyümeleri, estetik ve incelik kazanmaları, okumaya, sorgulamaya ve doğal olarak doğruyu öğrenmeye kafa yormaları için bir takım harici desteğe de ihtiyaçları var. Bu ihtiyaca binaen karşımızda duran çocuk edebiyatı adı altında epeyce bir ürün var. Fakat çocuk ve edebiyat isimleri altında yayımlanan bir kitap, çocuklar için ne kadar faydalı, ne kadar gerekli, ne kadar estetik, ahlaki ya da edebi. Çocuklar da bireydir, hem de ne kıymetli bireylerdir. Dolayısıyla onları ilgilendiren her mesele derinlemesine ele alınmalıdır. Fakat bunu yaparken de çocuğu önceleyeceğim diye edebiyatı da önemsememeyi unutmayalım, diyen Şaban Sağlık Hoca'nın titizlikle kaleme aldığı Büyüyünce Çocuk Olacağım isimli eser, çocuk edebiyatının temel meselelerini örnekler üzerinden irdeliyor ve çözümler sunuyor. Arka kapak yazısındaki tanıtım cümlesinde özetlendiği üzere bu eser, çocuk edebiyatıyla bir şekilde bağ kuran herkesin, yazarların, öğretmenlerin ve bilhassa ebeveynlerin istifadelerine hazır. Kapsamlı, faydalı ve özenli bir çalışma ortaya konmuş. Eser, genel olarak çocuk edebiyatıyla ilgili metinlerin temel dayanakları nelerdir? Çocuk edebiyatı başlığı altında yayımlanan her eser, gerçekten çocuk edebiyatı olarak değerlendirilebilir mi? Bunların belirli bir kriteri var mı? Çocukların ruhsal ve zihinsel ihtiyaçlarını edebi olarak karşılamanın yolları nelerdir gibi soruların cevaplarını verebilmeyi mesele edinmiş. İçeriğine detaylı olarak göz attığımızda, çocuk romanları, çocuk ve oyun, çocuk ve özgürlük, çocuk ve sanat, çocuk ve din, çocuk ve ahlak, çocuk ve hukuk, çocuk ve teknoloji, çocuk ve politika, çocuk ve vatan, çocuk ve tabiat ve hayvanlar, çocuk ve eğitim yahut ilk düğme gibi çok geniş ve çeşitli başlıklar altında eserin oluşturulduğunu görüyoruz. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Başlıkların hepsi çocuk ve ifadesiyle başlıyor ve yazar çocuklarla ilgili olduklarını düşündüğü kavramları birer alt başlık halinde veriyor. Bizim burada adını anmadığımız yine çocukla ilişkilendirilen yazı başlıklarında başka başka kavramlar da var tabii. Kitabın son kısmında bir ez cümle yazısı da kaleme alan Sağlık,
şu uyarı cümleleriyle eserine son veriyor. Bir çocuğun dünyasında sadece bu alt başlıklar mı var? Elbette bir çocuğun dünyası bunlardan ibaret değil. Yetişkin bir insanı ilgilendiren her şey çocuğu da ilgilendirir. O sebeple çocuğun dünyası sadece bizim bu kitapta ele aldığımız konularla sınırlı değildir. Çocukla ilgili açtığımız her parantezin içine daha pek çok alt başlık ilave edilebilir. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Profesör Doktor Şaban Sağlık Hoca'nın kaleminden Büyüyünce Çocuk Olacağım kitabını konuk ettik. Alanında uzman bir ismin bütünüyle meseleyi dert edinerek ortaya koyduğu, çocuk edebiyatıyla ilgili bu kıymetli çalışmamızı kitap severlerin ve siz dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, herkese iyi okumalar dilerim. Kitapların refakatinde başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Alemlere rahmet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle her kim karşılaşsa mutlaka onun özel ilgisine mazhar olurdu. Şerefli arkadaşlarının onun nezdindeki yeri ise çok özeldi. Sahabeden Abdullah el-Hatmi radıyallahu anh aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriyle vedalaşırken şöyle dua ederdi ona: dininizi koruyup emanetlerinizi ifa etmeniz ve amellerinizi hayırla sonuçlandırmanız hususunda sizi Allah'a emanet ediyorum.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Aramızda bir anlaşma vardı. Muhammed'in Huzaalılarla ne kadar yakın olduğunu bilmiyorlar mı? Ha Medine'ye saldırmışız, ha Huzaalılara. Bekiroğullarının canına okuyacağım.
2: Tek suçlu onlar değilmiş.
1: Ne biliyorsan derhal söyle.
2: Kureyş'ten de onlara destek verenler olmuş.
1: Lanet olsun. İşlerinde kafası çalışan biri yok muymuş? Muhammed bu sefer çok daha güçlü bir orduyla üstümüze gelecektir. Üstelik Huzaalılardan müttefiklerini toplayacaklar. Şu halde savaş en son istediğimiz şey. Muhammed'e gidip bu işten haberimizin olmadığını, buna onay vermediğimizi söyleyeceğim.
3: Bizi rükû ve secde halindeyken ya da uyurken baskına uğrattılar. Onlarca adamımızı öldürdüler.
4: Peygamberimiz duyduklarına çok üzülmüş ve öfkelenmişti.
1: Gel sözümüzü yenileyelim. Anlaşmayı yineleyelim. Kureyş'le aranda husumet olmadığı herkes tarafından bilinsin.
4: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a hiç cevap vermedi. Kalkıp giderken Ebu Süfyan ne yapacağını şaşırmıştı.
1: Muhammed! Muhammed! Neden bana cevap vermiyorsun?
0: 136. Bölüm.
4: Ebu Süfyan peygamberimizden istediği yanıtı alamamıştı. Aklına onu ikna edebilecek bir kişi geldi ve Hazreti Ebubekir'in yanına gitti.
1: Ebubekir, senden bir isteğim var.
5: Nedir o?
1: Hudeybiye'de yaptığımız anlaşmayı yenilemek istiyorum.
5: Peygamberimizle konuştun mu?
1: Evet.
5: Ne dedi?
1: Biz sözümüze sadığız dedi ve yenilemeye yanaşmadı.
5: O hayır dediyse ben ne yapabilirim?
1: Senin hatrını kırmaz.
5: Yani?
1: Bize aracılık etsen bu iş olur.
5: Yapamam.
1: Neden?
5: Resulullah bir şeye karar verdikten sonra bana söz söylemek düşmez. O Allah'ın emrine göre hareket eder. Biz de onun söylediklerine göre.
1: Senin bana yardım edeceğini umuyordum.
5: Üzgünüm.
1: Ebu Bekir, beni gören herkes düşmanmışım gibi davranıyor. Bari beni himayene al da şehrinizde emniyette olayım.
5: Ben ancak Resulullah'ın himayesinde olanları himayeme alabilirim.
1: Senden bana hayır gelmeyecek.
4: Ebu Süfyan Hazreti Ebubekir'i ikna edemeyince Hazreti Ömer'in yanına gitti.
1: Ömer, seninle konuşmam lazım.
6: Kureyş'in lideri Ebu Süfyan benimle ne konuşacakmış merak ettim doğrusu.
1: Senden bir isteğim var.
6: Bir isteğim var demek.
1: Evet. Az önce Ebu Bekir'le de konuştum. Aramızdaki anlaşmayı yenilemek istiyoruz. Bana aracı olur musun?
6: Hangi anlaşma?
1: Hudeybiye'de yaptığımız.
6: Ben o günde onu onaylamamıştım. Sizinle herhangi bir konuda anlaşmamız mümkün değil. İtirazımı o günde dile getirmiştim. Ama Allah bizim şer gördüklerimizde hayır yaratandır. Her maddenin tek tek lehimize döndüğünü görüyorum. Demek ki Ömer bu konuda yanılmış. Neyse, ne diyordun sen? Ha, hatırladım. Anlaşmayı yineleyelim diyordun. Sözünde durmayacak adamlarla anlaşma yapılmaz.
1: Yapma Ömer.
6: Anlaşmayı bozan sizsiniz. Eğer ondan arta kalan bir şey varsa Allah onu da yok etsin. Benim bunun için peygamberimize gidip de aracılık edeceğimi mi sandın? Öyleyse büyük bir hata bu. Vallahi bana imkan verilse bırak anlaşma yapmayı, küçücük bir karıncanın gücünden bile istifade ederek sizinle savaşırım.
1: Sen ne biçim bir adamsın? Kavmine karşı senin kadar kötü davranan birini görmedim.
6: Şu sözleri diyene bak. Kavmimizle aramız niye bu hale geldi? Sizin bu yaptıklarınız yüzünden.
1: Tamam, tamam.
6: Bizi yerimizden yurdumuzdan ettiniz.
1: Anladım. Bizim için kılını bile kıpırdatmayacaksın.
4: Ebu Süfyan Hazreti Ömer'den de ümidini kesince kendi kendine söylenmeye başladı.
1: Başımıza bunların geleceğini biliyordum. Anlaşmaya sadık kalmayanların sonu ne olur ki? Ahmaklar! Hepimizin hayatını tehlikeye attınız. Kime gidebilirim? Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dan bir hayır gelmeyecek. Bir de Ali ile Fatıma'nın kapısını çalayım. Belki onlar bana bir kolaylık gösterir.
4: Ebu Süfyan, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın yanına gitti. Onlardan da aralarındaki akrabalık hatırına aracı olmalarını istedi.
7: Allah senin iyiliğini versin. Peygamberimiz bir işe karar verdiği zaman mutlaka onu yapar. Onu ilgilendiren bir iş hakkında ben hüküm veremem ve onun kararını değiştiremem. Buna cüret de etmem. Aramızdan hiçbiri böyle bir konuda onunla konuşmaz.
1: Fatıma, sen bir şey söyle. Kamin'le baban arasında arabuluculuk yaparak adının hayırla anılmasını sağlamak istemez misin? Bunu yaparsan Araplar arasında hep iyilikle anılırsın.
8: Ben bir kadınım. Sizin aranızı nasıl bulabilirim?
1: Ablan Zeynep, kocası Ebu'l-As'ı himayesine almıştı. Baban da bunu kabul etmişti. Senin dediklerini de ciddiye alacaktır.
8: Bu benim yapabileceğim bir iş değil.
1: Bana hiçbir kapıyı açık bırakmadınız. Ali, bana bir fikir ver. Ne yapacağım?
7: Senin kadar çaresiz birini görmedim. Ne yapabileceğini bilmiyorum ama aklıma şu geliyor. Sen Kureyş'in liderisin. İki tarafın arasını bulacağına dair söz verdiğini halka ilan et. Belki böylece iyi niyetli olduğunu anlarlar ve sana zarar vermezler.
1: Doğru söylüyorsun. Şu an Medine'de beni himayesine alacak kimse yok. En azından niyetimi bilsinler.
4: Ebu Süfyan düşündüğü gibi yaptı. Medine sokaklarında halka arabuluculuk yapmak istediğini ilan etti. Onu ciddiye alan olmadığı gibi herhangi bir zarar da verilmedi. O da kısa sürede Mekke'ye geri döndü. Ebu Süfyan'ın geri dönüşü gecikince Mekke müşrikleri onun da Müslüman olmuş olabileceğinden korkup aralarında bunun dedikodusunu ekmeye başlamışlardı.
9: Hele şükür gelebildin. Nerelerdeydin?
1: Dur bir soluklanayım be kadın.
9: Bu kadar uzun sürdüğüne değmiştir umarım.
1: Hayır. Kimin kapısını çaldıysam yüzüme kapandı.
9: Kızın da mı yardım etmedi sana?
1: Hayır.
9: Ebu Bekir, Osman ya da Ali?
1: Hayır. Hiçbir Kureyşli yüzüme bakmadı. Medineliler zaten düşman gibi davrandılar bana.
9: İyi bir elçi olamadın yani.
1: Sus. Senin dırdırını çekecek durumda değilim.
9: Gelmen uzayınca senin hakkında dedikodu etmeye başladılar.
1: Ne dedikodusu?
9: Senin de atalarının dinini terk ettiğini söyler oldular.
1: Neden böyle bir şey yapayım?
9: Muhammed'in yanına gidene bir haller oluyor. Bir bakıyorsun asla teslim olmaz dediğin adamlar onun kulu kölesi haline geliyor.
1: Laf çıkarmasınlar, yok öyle bir şey. Yarın Kabe'de İsaf ve Nail'in önünde kurban keserim, dinimden dönmediğimi anlarlar.
9: Putlarımıza hürmet göstermen iyi fikir. Hakkında konuşmayı bırakırlar.
1: Uzun yoldan geldim. Gelir gelmez de beni soru yağmuruna tuttun. Müsaade edersen dinleneceğim.
9: Dinlen tabii. Gücünü toplamaya ihtiyacın olacak.
1: Çık artık ve beni rahat bırak. Başımızdaki dertler yetmiyormuş gibi bir de şu kadınla uğraşıyorum. Ah Muhammed. Başımıza gelenlere bak. Seninle beraber büyüdük. Küçükken bizi birbirimize benzetirlerdi. Seni çok severdim. Sen de beni severdin biliyorum. Ama aramıza derin ve aşılması imkansız mesafeler girdi. Ben peygamberim diye ortaya çıktığında delirdiğini düşündüm. Yalan sana göre bir şey değildi. Ancak aklını yitirmiş olabilirdin. Tedaviye yanaşmadın. Sonra baktık ki bu delilik değildi. Akıllı bir adamdın sen. Önünde sonunda doğru yolu bulacaktın. Sabretmeli ve seni yola getirmeliydik. Bu bizim akrabalık görevimizdi. Teklifler sunduk, kabul etmedin. Tehdit ettik, umursamadın. Mekke'de bulunduğun süre içinde elimden geleni yaptım. Seni eline geçirse çiğ çiğ yiyecekler vardı, onları sakinleştirdim. Sana uzlaşma önerileri sundum. Ama sen ne yaptın? Her teklifimizi reddettin. Bize savaş açtın. En şereflilerimizi öldürdün. Aramıza düşmanlık soktun.
10: Şimdi ne olacak Muhammed? Ne yapacaksın? Bizi kılıçtan mı geçireceksin? Kolaysa dinlen Ebu Süfyan. Kolaysa gözlerini uyku bürüsün. Nasıl çıkacaksın bakalım bu işin içinden?
4: Ertesi gün Ebu Süfyan Kabe'nin yanındaki putların önünde kurban keserek ibadet etti ve tıraş oldu. Halk onun bu halini görünce din değiştirmediğini anlayarak rahatladı. Medine'de olan biteni merak eden kalabalık bir grup onun çevresinde toplanmıştı.
11: Ebu Süfyan, neler oldu anlatsana.
12: Gözlerimiz yollarda kaldı. Neler konuştun Muhammed'le?
11: İnşallah hayırlı haberler getirmişsindir.
13: Bu kadar beklediğimize değdi mi bari? Neredeyse senin de onun tarafına geçtiğini düşündük.
10: Saçmalamayın. Ben Ebu Süfyan'ım. Size ihanet etmem. Vereceğimiz kararları birlikte alır, hep beraber hareket ederiz. Görüşmem olumlu geçmedi.
11: Tahmin ettiğiniz gibi.
10: Ben tek bir yürek haline gelmiş bir kavmin yanından geliyorum. Onlardan bana bir faydası olacağını umduğum herkesle görüştüm. Kadın erkek büyük küçük demedim. Ama bir işe yaramadı. Kühafe'nin oğlu Ebu Bekir'den ümitliydim. Bana yardım etmeye yanaşmadı. Hattab'ın oğlu Ömer'i söylememe gerek yok zaten. En son Ali'nin tavsiyesiyle bir şey yaptım ama bu da işe yarayacak mı bilmiyorum.
11: Ne yaptın peki?
10: İki tarafı uzlaştırmak amacında olduğumu ilan ettim. Bir barış elçisi olduğuma inanmalarını istedim. Ama hiçbiri umursamadı. Herkesin duyabileceği bir şekilde herkese koruma garantisi veriyorum ve bunu Muhammed'in reddedeceğini düşünmüyorum dedim. Ardından Muhammed'in yanına giderek, Muhammed, korumamı reddedeceğini sanmıyorum dedim. O ise, bu senin düşüncen Ebu Süfyan diye yanıt verdi.
11: Seni temsilcimiz olarak gönderdik ama elin boş döndü.
12: Sen bize savaş haberi getirmiş olsaydın ona göre hazırlık yapar. Barış haberi getirmiş olsaydın güvenlik içinde olduğumuza sevinir, rahatlardı.
10: Bundan başka bir çare bulamadım.
12: Ne olacak şimdi peki?
10: Bilmiyorum.
4: Peygamberimiz sefer hazırlıklarına başlamıştı ve bunun bir sır olarak kalmasını istiyordu. Hazreti Ebubekir'e şöyle demişti: onlar bize ihanet ettiler ve anlaşmayı bozdular. Onlarla savaşacağım. Fakat sana söylediğimi şimdilik bir sır olarak gizle. Bazıları Allah Resulü'nün Suriye'ye sefer hazırlığı içinde olduğunu, bazıları Sakif üzerine, bazıları da Hevazin üzerine yürüyeceğimizi düşünsün. Allah'ım, Kureyş'in gözlerini bizden uzaklaştır. Ne yaptığımızla ilgili hiçbir haber onlara ulaşmasın ki aniden kendi topraklarında üzerlerine inelim.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ey arkadaş, istişare edersen kendi yararını düşünmeyen biriyle istişare et. Kendi yararını düşünen kimse menfaati uğruna uygun olanı bile reddeder, uygunsuzu tercih eder.

0: Hadislerin Hikayeleri. Hazreti Peygamber'in ve müminlerin dünya ile aralarına koydukları bilinçli mesafe, kimi zaman dünyayı mutlak olarak kötülemenin ve ondan bütünüyle el etek çekmenin gerekçesi olarak algılandı. Oysa dünya nimetlerine mesafeli yaklaşmanın da bir ölçüsü vardı. Servet biriktirmeyi onaylamadığı bilinen sahabilerden Ebu Zer, bir gün arkadaşlarıyla sohbet ederken Hazreti Peygamber'den duyduğu bir sözü şöyle nakletti.
1: Peki sen ne diyorsun bu konuda Ebu Zer? Dünyadan, dünya malından tamamen uzaklaşmalı mıyız sence?
2: Bakın beni biliyorsunuz. Dünya malını sevmem. Servet biriktirmeyi de doğru bulmam.
3: Evet Ebu Zer, böyle düşündüğünü biliyorum. Ama bu gerçekten doğru mu onu bilemiyorum. Yani o kadar uğraşımız, o kadar çabamız var ki bunları edinebilmek için gerçekten çok çalıştık. Malımızı, mülkümüzü terk etmek, onlardan vazgeçmek, bilemiyorum, bana kolay gelmiyor açıkçası.
2: Bana kolay gelen sana zor gelebilir. Bu insandan insana göre değişiyor. En doğru ölçü ise Allah'ın elçisidir. Bu konuda ondan işittiklerimi sizlere aktarmam gerek.
1: Merak ediyorum doğrusu. Ne diyor bu konuda Allah'ın Resulü?
2: O zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir diyor.
3: Teşekkür ederim Ebu Zer. Aklım ve kalbim birbirine uymuyordu. Allah'ın Resulü'nün bu sözleri beni teskin etti. Bana nasıl düşünmem gerektiğini öğretti. Allah senden razı olsun.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Bahreden'in adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinde.

Son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi biçseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor. Hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdem'in bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir

saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğum küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı. En güzel ahlakı, İslam ahlakını tamamlamak üzere gönderilen, adı güzel, kendi güzel,